uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

0: ile.
1: Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

Kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için

0: bina.
1: Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.

0: hakime.
1: Yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranıza anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
0: Yeah.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ

müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İlla

0: sebebiyle.
1: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
0: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
1: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. وَمَنْ

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır. Ve

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

0: ute.
1: Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

0: İme.
1: Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey Muhammed, şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَا

0: İme.
1: Kendi nefislerine hainlik edenleri savunma. Şüphesiz ki Allah hain ve günahkar olanları sevmez.
0: يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا

0: O
1: Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

0: ile.
1: İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

0: فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Her kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Onun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّب۪ينًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti. Andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
0: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
1: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
0: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
1: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.
0: Vellezine amenu ve amilus salihati

0: ile.
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
0: ليس

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: ile.
1: Din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Ey Muhammed, kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

0: صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا.
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ

0: وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: Ey insanlar! Eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu samian basira.
0: Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Ya

Ey iman edenler! Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yeah.

Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

0: ile.
1: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
0: Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime.
1: Ey Muhammed, sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

0: ile.
1: Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Onlar ne müminlerle ne de kafirlerle olurlar. Bu ikisi arasında bocalayıp dururlar. Allah'ın saptırdığı kimseye sen artık kurtuluş yolu bulamazsın.

0: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?
1: İnnel münafikîne fiddarkil esfeli minen nâri ve len tecide lehum nasîrâ.
0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezîne tâbû ve aslehû ve

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Bu akşam da sensizliği analara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerde.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Sparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
2: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
4: Reklam.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Tabi hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz. Pazartesi sabahındayız. Takvimimiz 29 Haziran 2026'yı gösteriyor. Hicri takvimimiz ise 14 Muharrem 1448'i. Canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yayınımıza başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı, afiyetli, helalinden bol bol kazançlı bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. 0507-977-0101 ile beraber. Malum bu yayı boyunca bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. İlk 30 dakikadaki ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini merak ediyoruz doğrusu ya da geleceğini. O yüzden de WhatsApp'ı yeniden hatırlatalım. 0507-977-0101. İstanbul'da sıcaklık şu anda 22-23 dereceleri gösteriyor. Kullanılabilir su rezervi barajlarda 64.6 seviyesinde gözüküyor ve İstanbul'un trafiği de %33 seviyesinde. Erkenden uyandığınızı biliyorum. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde mücadelenize başladığınızı biliyorum. Buyurun duamızı edelim ve işimize bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, senden isteyerek sadece sana kulluk edenlere de bahşet, onları da nasiplendir. Ya Rabbi, üç misafirin hazırlıksız geleceğinin farkındayız. Rızık, kader ve ölüm. Ya Rabbi, rızkımızı helal, kaderimizi güzel, ölümümüzü, yaşamımızı imanla eyle. Ya Rabbi, bizi bize bırakma. Biz kendimiz için dahi ne iyi ne kötü bilemiyoruz. Aciziz. Bizim için en hayırlı olanın kararını sen ver. Ayağımızı kaydırma. Ya Rabbi, bizim evlatlarımızı ve bizleri muhafaza et. Yollarımızı aç. Bugün de hiç beklemediğimiz yerlerden bize helal kazançlar, rızıklar nasip eyle. Ya Rabbi, hastalıklarımız var. Mücadele ediyoruz. Hayatta ve ayakta kalabilmek için. Kaderimizi yaşıyoruz. Bize tez vakitte hayırlısıyla şifa nasip eyle. Ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde ne olur bizi de intikamın için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
2: Dünya Kupası finallerinde 10 ülkeyle katılan Afrika'dan sadece Tunus elendi. Yani Afrikalılar en başarılı kıta, onu anlıyoruz. 9 takım son 32'ye kaldı Afrika'dan. 16 ülke gönderen Avrupa'dan 3 ülke elendi. 9 takımından 7'si elenen Asya hüsran yaşıyor. Afrikalı taraftarlar turnuvaya renk katıyor. O işin bir tarafı, madalyonun bir yanı. Diğer yanda Afrika futbolu adeta dünya futbolunu sollamış gibi gözüküyor. En azından İstatistikler onu gösteriyor. Kupada Brezilya-Japonya maçı var. Bu akşam saat 20'de TRT1 ekranlarında olacak. Önemli maç. Almanya-Paraguay maçı var. O 23.30'da yine TRT'de ekranlarda olacak. Dikkatinize sunalım ve devam edelim. Hürriyet gazetesi çantalarda neler var diye soruyor. NATO'nun Ankara'da gerçekleşecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde bir anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları. Erdoğan'ın çantasında neler var? Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi de hedefleniyor. Trump'ın çantasında temel beklenti Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi. Avrupa'ya ödeme yap, para ver diyecek Trump. Merz, Alman şansölyesi, Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları da ön planda. Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesi niyetinde. İngiliz Başbakanı Keir Starmer'dan bahsediyorum. Amerika ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında İngilizler. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ajandasında ittifak içi birlik ve Akdeniz'in güvenliğini taşıyacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa'nın savunma alanında Amerika'ya bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolu Avrupa Birliği merkezli savunma anlayışı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez çantasında yük paylaşımının dengeli yürütülmesi talepleriyle gelecek. Aslında bütün bu isimler Türkiye'deki toplantının zirvenin güvenlik zirvesinin ötesinde olduğunu belgeliyor. NATO zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde önemli. Ukrayna'daki savaş, külfet paylaşımı ve savunma harcamaları, transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Güney Kanadı'nın güçlendirilmesi manasına da geliyor değerli dinleyiciler. Bunlar iyi, güzel, hoş. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı da ortada. Lakin denizde savaş barışı sarsıyor. Nasıl bir barış ortamıysa bu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırılar ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretlerini büyüttü. Amerika'nın Minap'ta 120'si çocuk 200 kişinin öldüğü saldırıda hedef aldığı okulun askeri sistemde yanlış işaretlendiği iddiası da gazetelerde veriliyor. O hesabı bu kadro soracak. İsrail'e sert çıktı Başkan Erdoğan, Sapanca'daki AK Parti toplantısında konuştu ve Gazze'deki soykırımın hesabının sorulacağını 3 kez dile getirdi sevgili dinleyiciler. Madem öyle düne bir gidelim. Gazze'deki İsrail soykırımının hesabının sorulacağını söyleyen Erdoğan o baskıyı nasıl yaptı ve nasıl ifade etti? Dinleyin.
0: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok.
2: Kendi suçunu örtbas ediyor, katil Bibi'den bahsediliyor Hürriyet'in haberinde. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olayları ile ilgili aldığı karara sert tepki gösterdi. Bu hedef saptırma, dikkatleri başka bir yere çekme, böylece şimşekli örtbas ediyor.

Emir bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Türkiye 1915 olayları ile ilgili uluslararası bir konsensüs oluşturulması için bir ekibin Türkiye'den de Ermenistan'dan da başka gözlemci ülkelerden de oluşturulabileceğini, arşivlerin her iki tarafta ve dünyanın her yerinde bu amaçla açılabileceğini, bir bağımsız çalışma yapılabileceğini, ancak sonuçlarının herkes de tarafından benimseneceğini, benimsenmesi gerektiğini söyledi. Katil Bibi acaba böyle bir bilimsel komisyon kurulmasına evet diyor mu? Yani İsrail'in neler karıştırdığına dair bir komisyon kurulmasını, sonuçlarının dünya genelinde araştırılmasını ve hukukun, adaletin gereğinin yerine getirilmesini kabul edip evet diyor mu? Hayır. Tabii ki hayır. Kıyası mümkün değil. Sabah gazetesinde neler var? Emeklinin gözü 3 Temmuz'da, çünkü son enflasyon verisi açıklanacak. Tahminler var tabii. 3 aşağı 5 yukarı beklenen tahminler. 18'in %18'in biraz üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İfadeler bu yönde. Kulislerde de konuşuluyor. Ancak bu durum emekliyi kurtarmaz. Asgari ücretliyi kurtarmayacağı gibi 18.19'lar zaten enflasyon kaybı olarak tanımlanıyor. Refah içinde yaşamanın kapısı bu enflasyon kaybıyla açılmaz. Felaketin göbeğinde Türkiye umudu var. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarmaya devam ediyor. İki askeri nakliye uçağıyla insani yardım malzemeleri götüren AFAD koordinesindeki 75 kişilik arama kurtarma ekibimiz Caracas'ta 14 katlı bir binanın enkazında kalanları arıyor. En az 68 bin kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Ekipler maalesef yetersiz bölgede. Depremzedeler enkazları elleriyle kazarak yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Bu acıyı en iyi biz biliriz. Bu afetin maalesef en büyüğünü biz yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. O acı nedir? O bekleyiş nedir? O ürperti nedir? İyi biliriz. Geride kalmak nedir? Orada kalmak nedir? Bir daha yürüyememek, ilerleyememek nedir? En iyi biz biliriz. O yüzden ilk koşan ülkelerden biri Venezuela'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak da milleti. Rüşvetin tanığından sarsıcı itiraflar. Muhittin Böcek'in İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon avro rüşvet verdim itirafı gündeme bomba gibi düştü. Muhittin Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice'nin ifadeleri bir saatlik kirli rüşvet pazarlığını saniye saniye doğruladı. Hızlı okuyunca bir anda geçiveriyor değil mi efendim, haklısınız. Muhittin Böcek vakti saatinde kentinin belediye başkanı olan Muhittin Böcek Antalya'nın İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf ediyor değerli dinleyiciler. Adaylığım için bir problem kalmadı böylece diye de dillendiren bir cümle var. Avro dolu çantayı ben gördüm diyense yine Böcek'in özel kalemi Yasin Yellice. Hürmüz'deki gerilime yer vermiş Sabah gazetesi ve nişanlı çiftin mutluluğu yarım kaldı. İstanbul'da yan bakma kavgası kanlı bitti. 28 yaşındaki Yusuf İnan nişanlısının gözü önünde defalarca bıçaklandı. Maalesef katledildi. Talihsiz genç Adıyaman'da toprağa verildi. Polis olayın ardından kaçan iki kişiyi, iki saldırganı arıyor. Yani kendinizi tabii muhafaza etmek, helalinizi, meşruiyetinizi müdafaa etmek hakkınızdır. Lakin sokaklar kendi kafası yerinde olmayan, zihni bulanık halde berduşlarla dolu. İşin gerçeği o. Suriyeli'yi kayıt dışı istihdam bitecek. Suriyeli'yi kayıt dışı istihdam bitecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere çalışma izni muafiyeti getirildiği açıklaması istihdamda kayıt dışılığı bitirecek bir adım olarak tanımlanıyor. İşverenin bürokratik yükü azalırken sosyal güvenlik sistemine de katkı sağlanması bekleniyor. Avukat Resul Demir, bazı sektörlerde çalıştırılacak Türk vatandaşı bulmakta zorlanan işverenlerin artık hızlı şekilde iş gücüne ulaşabileceğini söylüyor. Suriye asıllı Abdullah Süleymanoğlu ise kaçak çalıştıkları için asgari ücretin altında çalışan Suriyeliler vardı. Şimdi en düşük maaşın asgari ücret olması gerekiyor diyor. Bazı iş kollarında yabancı işçileri sadece Suriyelileri de değil, Afrikalılar da var bunun içerisinde. Hatta dünyanın her yerinden de varlar. Öyle diyelim, Türk Cumhuriyetlerinden de varlar. Ağırlıklı olarak o yabancı işçileri ve maalesef tırnak içinde söylüyorum kaçak çalıştırılan, İnsani şartların çok altında çalıştırılan işçileri görmek mümkün. İstismar edildikleri kesin.
Yani resmi kayıtlarının olmadığı için sigorta tarafıyla, maaş tarafıyla

0: tarafıyla ne bileyim sorumluluklar ve verilen iş yükü tarafıyla istismar edildikleri kesin değerli dinleyiciler. Erbilli Mehmet Ali Efendi nasıl idam edildi? Bundan tam 95 yıl önce Menemen hadisesiyle bağlantısı ortaya konulamadığı halde idam edilen Erbilli Mehmet Ali Efendi, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in babası, Mehmet Ali Erbil'in ise öz dedesiydi. Son derece metin ve sakin bir biçimde dar ağacına yürüdü, kelime-i şehadet getirdi ve hakkında verilen hükmün infazını sessizce karşıladı. Dar ağacına gönderilen bu adam birkaç yıl öncesine kadar Bayrampaşa dergahında irşat faaliyetinde bulunan bir Nakşibendi şeyhi ve Osmanlı İlmiye Teşkilatı'nın yüksek rütbelerinden birine ulaşmış saygın bir alimdi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil'in babasıydı. Mehmet Ali Erbil'in de o ünlü şovmeninde öz be öz dedesi. Erbilli Mehmet Ali Efendi'nin idamı. Bundan tam 95 yıl önce Menemen hadisesiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla böyle bir bağlantı ortaya konulamadığı halde idam edilmişti. Ya unutuyor insan. DHKPC'nin mafyası, elebaşlığını Hollanda'da firari Çekdar kod adlı Ömer Baran Kandemir'in yaptığı çetenin işkenceleri soruşturma dosyasına girdi. Bu işkencelerden birinde çete üyesi Mehtap Yılmaz'ın kar maskeli 10 kişiyle eski eşinin ortak olduğu masaj salonuna baskın düzenlediği görülüyor. Eski eş ve diğer 2 kişi çıplak halde 6 saat işkenceden geçirilirken bu anlar kayda alındı. Çete üyeleri ise kanlı elleriyle gülümseyerek kameralara poz verdi. Çetenin bir diğer yönü Sarıgazi'de kümelenen DHKPC ve diğer sol örgütlerle bağlantılı olması. Her birinin teker teker bulunup ortadan kaldırılması ki bana göre adalet gereği imhaların normaldir. Bakın normaldir diyorum ama bana göre diye de ekliyorum. Hukuk buna müsaade etmez. Pekala yargılanacaklar ve hesabı sorulacak. Ardından da cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacaklar. Milliyet gazetesinde neler var? 37 milyon dolardan oldular. 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşatan A milli takım tarihi bir serveti kaçırdı. Turnuvada ilerleyecekleri düşünülerek ay yıldızların primi yaklaşık 37 milyon dolar olarak belirlenmişti. 37 milyon dolar. Fakat bunun büyük bir çoğunluğu uçtu gitti. Futbol Federasyonuysa geliri 5.8 milyar lira olarak planlamıştı. Bu hesapta tutmadı sevgili dinleyiciler. Basketbolda FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ilk maçında Türkiye 25 sayı geriye düştüğü ve 2 kez uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Zelanda'yı 112-100 yendi. Maçtan önce Yeni Zelanda takımının yaptığı haka dansının milli takım oyuncularından birbirine sarılarak izlemesi sosyal medyada gündem oldu değerli dinleyiciler. Türk duruşu şeklinde tanımlanıyor işte o duruşta. Peki devam edelim, mümkün oldukça da farklı haberlerle sürdürelim. Yardım elimiz ulaştı Venezuela'ya giden Türk heyeti. Kurultay için mahkemeye gidiyor. Özgür Özel cephesinin bugün olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Mahkemeden çağrı heyetinin talep edileceği de vurgulanıyor. Silmedik, sokağa çıkacağız. CHP'de özel cephesiyle Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor. Genel merkez kurmayları, biz genel merkeze silmiş, korkmuşuz diye bir şey yok, sahaya çıkacağız diyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İl ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkin olarak kurmaylarına illaki olacak dediği de ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Şimdi Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bazı siyasiler, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı siyasilerle ilgili gazeteci Nuray Başaran'ın çok çarpıcı ifadeleri var. Nuray Başaran, FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in sözlerini aktarıyor. Bir yayında aktarıyor, hatta şöyle diyor Enis Uludemir, Manisa FETÖ'nün Vatikanı'dır. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i bizzat ben siyaset listesine ekledim. CHP'nin siyasi kadrosunu ben belirledim. Özgür Özel'in kod adı Eczacı.
1: Enis Uludemir de 2008 yılında biz bir toplantı yaptık diyor. Ve bu toplantıda diyor Türkiye çapında bir toplantıydı ve bu da diyor bir çalıştaydı. Ve bu çalıştayda ben Manisa'da diyor bu işin sorumlusuydum. Hatta söylememde sakınca yok herhalde. Alevi çalıştayı yaptık olabilir Türkiye çapında diyor. Bu çalışmada diyor Mahrem Yapı da katıldı diyor. Mahrem Yapı dediği FETÖ'nün üst yapısı, evet, üst yönetimi. Ve biz bir karar aldık diyor. FETÖ'nün seçtiği kişilerin siyasette partilere yerleştirilmesi yerleştirilmesi kararını aldık diyor bazı isimleri. Ve bu siyasi listeyi de diyor Manisa'daki listeyi de ben oluşturdum diyor. Niye Manisa önemli? Çünkü Özgür Özel Manisalı olduğu için önemli ve biz oradan başladık. İlk sıraya da diyor Özgür Özel'i bizzat ben yazdım diyor. Kod adı da Eczacıydı diyor. Ve diyor Türkiye'de dikkat ederseniz 2008'de siyasete giren önemli aktörlerin hepsi Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi'ne girişi 2008'dir diyor. Hepsini diyor biz listeledik ve biz yerleştirdik diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde siyasete kazandırdığı isimlere bakarsanız hepsinin arkasında bu örgüt vardır diyor. Ben bunları adım adım kendim yaptım evet. Ve diyor daha sonra da aslında bu kişinin kendisi de anlatıyor. Ailesinin yarısından çoğu bu örgütün içinde. Hatta 2009'da da ben yine tanıklık yaptım diyor. Bunları da bir bir anlattım. Ailemin içinde şu anda tutuklananların bazılarının da tutuklanmasına sebep olan benim diyor. Yakın ailemin içinde evet. Diyor. Özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yapılanma ve FETÖ'nün nasıl vücut bulduğunun hikayesini ve Özgür Özel'in FETÖ yolculuğunun hikayesini biz röportajın tamamında aslında ortaya koyduk. Enis Uludemir'in anlattığı röportajın tamamında gerçekten de Manisa'nın FETÖ'nün Vatikan'ı olduğunu görüyoruz.
0: Büyük Aile Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları 8 Temmuz'da İstanbul'a geleceği duyurulan LGBT temalı kruvaziyer gemisini protesto eden bir basın açıklaması yaptı. Genç İHA Başkanı Mücahit Çankaya, Türkiye sosyokültürel bakımdan çok katmanlı bir kuşatmayla karşı karşıyadır diyor. O temalı yeniden üzerine basa basa söylemek istemiyorum. Açılımını da hiç zaten zikretmek istemiyorum. Kruvaziyer gemisinin programına iptal kararı geldiğini de daha sonraki gelişmelerden biliyoruz. Şaklabana, şarlatana müsaade edilmemeli. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir konuşma yaptı. Soytarı stand-upçıya tepki gösterdi. Destici bu tip sözde stand-upçı ama özde şaklabanlara, şarlatanlara asla müsaade edilmemelidir ifadelerini kullandı. Kendiniz ortaya ben stand-upçıyım diyerek ya da soytarıyım diyerek çıkabilirsiniz. Bunu sıfat olarak kendinize yakıştırabilirsiniz ama seçtiğiniz ve kullandığınız argümanların toplumsal değerlerle örtüşmesi icap eder. Aksine milyonların inandığı değerlere saldırmak sizi ancak hedef haline getirir, küçültür, aşağılık olduğunuzu belgeler. Bunu yapmamak lazım. Bunun dışında her konudan, her şeyden bahsedebilirsiniz. Fakat inanç mevzunu, aile mevzunu bir kenara koyduktan sonra konu mu bitti Allah aşkına diye insana soru sorduruyorsunuz. Ama art niyet varsa eğer konu da biter, içerik de biter. Yaptığınızda bu art niyet var çünkü. Seçtiğiniz konu art niyetli. Peki helikopterden indi, kamyona bindi. Manisa milletvekili Özgür Özel'in ışıltılı günlerinin geride kaldığını dile getiriyor Yeni Akit gazetesi. Para suyunu çekti, gerçeklerle yüzleşildi diyerek haber aktarılıyor. Oltalama çetesine darbe, İçişleri Bakanlığı siber suçlara yönelik son 6 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 409 şüpheliden 213'ünün tutuklandığını, 117'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı. Akşam gazetesi. 5000 kişilik horon rekoru İstanbul Maltepe'de düzenlenen Horon Bizimdur etkinliğinde 5000 kişiden fazla vatandaşın Guinness Rekorlar kitabına girmek için horon teptiğini açıkladı. Furkan'cığım senindur mu aynı zamanda? Senindur ama sen gitmedin anladım. 5000 kişilik horon rekoru İstanbul Maltepe'de düzenlenen programla Guinness Rekorlar kitabına girmek için programını gerçekleştirmiş. Organizasyonunu gerçekleştirmiş. Şimdi rekorlar kitabının bunu teyit etmesi bekleniyor. Yıldızlar Belçika'yı büyüledi. Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri Günleri etkinliği kapsamında Florence Hava Üssü'nde bir gösteri uçuşu yaptı. Binlerce izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteriyle en uzun sürede havada kalan ekip oldu değerli dinleyiciler. İhracatta şampiyon yine Türk Hava Yolları. Türkiye'nin 2025 ihracat şampiyonu 17.8 milyar dolarla Türk Hava Yolları oldu. Onu Ford Otomotiv takip ediyor 11.4 milyar dolarla ve Toyota takip ediyor 3.9 milyar dolarla değerli dinleyiciler. İyi haberler olsun yahu. Arada umut veren iyi haberler olsun. Hepimizin beklediği, istediği şey bu. Mesela bir örnek daha. 7 yıldır kayınbiraderine bakan Gülbahar abla ile sizi tanıştırmak istiyorum efendim. Gülbahar abla 7 yıldır gözü gibi engelli kayınbiraderine bakıyor. Engelli kayınbiraderine. Elazığ'da yaşıyor Gülbahar Yıldırım. 3 evladı var, 3 çocuğu var. Kayınvalidesinin vefatının ardından 7 yıldır bedensel engelli kayınbiraderi Nihat Yıldırım'ın tüm günlük bakım ve ihtiyaçlarını tek başına yaptığını söylüyor. Tam bir anne, tam bir abla. Hatta eli öpülesi ablamız Gülbahar Yıldırım, sana buradan sonsuz teşekkürler. Kazandın evelallah, kazandın.
2: Ben kaynıma bakıyorum 7 yıldır. Kaynanam öldü. Ondan dolayı kaynım bana kaldı. Kaynımı kendi evladım gibi gördüm. Benim bir evladım yanımdadır. Bakıyorum, banyosu, bütün ihtiyaçları, bütün hizmetini ben yapıyorum. Benim de huzur evine vermeye gönlüm razı olmadı. Vicdanım el vermedi. Beyim öldü şimdi. 6 aylıkken kızamık geçirmiş. Kızamık geçirirken bedensel özürlü. Herhangi yani bir ihtiyacını karşılayamıyor. Kendi ihtiyacını kendisi yapamıyor mesela. Banyosu, yemeği, her şeyi benim elimden. O yüzden yetkililere sesleniyorum. Bütün yetkililerden ricam. Kendisinin evi var, babasında kalan bir evi. Onun tamirini istiyorum. Üstüne bir çatısı, içine bir lavabosu, tuvalet banyosu olursa en azından kendi evin altında kalır.
0: Duydunuz değil mi Gülbahar ablayı? Şehrin, ülkenin idari erkanı, yetkilileri, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi başta olmak üzere bununla ilgilenecek olan çok sayıda ismimiz, yerel yöneticimiz gayet tabii vardır. Öyle istediği de çok anormal bir şey değil. Çok astronomik şeyler falan da istemiyor. Yani çatısı onarılsın, bir lavabosu olsun, akan bir çeşmesi olsun ve orada tedavisi devam etsin, bakımı yapılsın diyor. Ben elimden geleni yaparım da diye de ekliyor. Yapmam da demiyor. Bunu da ayrıca söyleyelim. Bundan sonra yapmam da demiyor. İnsanların anne ve babasını sağa sola fırlattığı bir dönemde, dünyaya getirdiği evlatlarını görmezden saydığı bir dönemde çok mu şey istiyor Gülbahar abla? Peki. Pediatri uzmanı Doktor Ufuk Ertuğral'ı dinleyin şimdi de. O da yeni doğan çocuklarıyla alakalı olarak bir uyarıda bulunuyor. Malum her şeyin fotoğrafını çekmeye bayılıyoruz. Tarihsel olarak bize hatıraları kalsın istiyoruz. Yarın bir gün onları gösteririz diye düşünüyoruz. Dahası var, internet aleminde meşhur oluruz, belki de köşeyi döneriz diye düşünenler var. O yüzden hemen fotoğraf makinelerine, profesyonel fotoğrafçılara gidiyoruz. Ebeveynlerin sevinç fotoğrafları bebeklerde hasara dönüşmemeli ama. Doktor Ufuk Ertuğral yeni doğan bebeklerde fotoğraf çekimlerinde bebeklerin pozisyonları ve uygulanan ışık konusunda anne ve babaları uyarıyor.
3: Bebeğimiz yeni dünyaya geldiğinde çok hassastır. Kas iskelet sistemi, başı, damarlar, sinir sistemi hepsinin özenle, itinayla desteklenmesi ve özen gösterilmesi gerekiyordur. Genelde fotoğrafçılar uyku anında fotoğraf çekmeyi seviyorlar. Bebeğin çok ağlamadığı ve serbestçe hareket kayabiliyeti mümkün olduğu için uyku anında. Genelde kurbağa pozisyonu dediğimiz eller ayaklar hafifçe açık pozisyonda, yüzüstü yatar pozisyonda gözümüzün önünde. Fakat bu pozisyonun da fazla açılarını ve yani esnekliğini zorlayacağımız zaman iskelet sisteminde, sinir sisteminde, kas sisteminde ve damarlarda bas oluşturacağı için çocukta herhangi bir zarara yol açabiliriz. Bunun için dikkat etmemiz lazım. Mümkünse fotoğrafçının tecrübeli, bu bebeğin anatomisine veya hangi durumların pozisyonların çocuğa zarar vereceğini bilincinde olması gerekiyor. Bunun için tecrübeli fotoğrafçılarla çalışmanızı öneriyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yoğun ışık veya fotoğrafın daha da güzel çıkması için kullanılan flaşların dikkat edilmesi lazım. Çocukların gözleri çok hassastır. Refleksleri sandığınız kadar bizim kadar iyi değildir. Bunun için mümkünse soft gün ışığı veya böyle kapalı hafif ışıkta çekilmesini öneriyoruz.
0: Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden de nereden öğrenmenin zamanı geldi. Burak Çetinay gönderiyor bize ilk mesajı. WhatsApp üzerinden Tarsus'tan dinliyorum demiş Burak Çetinay. Gelecek olan güzel günlerin ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İlk mesajda benden olsun çok istiyorum demiş. Evelallah onu yakaladınız. İlk mesaj sizdendi. Çok teşekkürler Burak Bey diyelim. Sizin de mesajlarınız var ve birazdan.
4: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: cebinde ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto Tur.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
8: Bellona, Bellona.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bu herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %47 İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk şu anda %47 seviyesinde ve saat 7.35. O %47'nin özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikameti açık ve akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametinde yine yoğunluğun giderek arttığını söyleyelim. Bu kadar değil ama. TEM'den Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na kadar, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, yine TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar yoğun, hatta çok yoğun trafik var, dikkatinize sunalım. Basır Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısımda ve O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına kadarsa yoğun akıcı kent trafiğinin olduğundan haberiniz olsun.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin Uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Uyandıran diyorum, kuzeyden güneye, doğudan batıya, sınırın içinde, dünyanın her yerinde, beklediğimiz beklemediğimiz her noktada takip edilen yayının adı Radyo 7 ve Radyo 7'nin sabah yayını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah. Dün değil az evvel Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Gülbahar Yıldırım abladan bahsetmiştik. Kayınvalidesinin vefatının ardından 7 yıldır bedensel engelli kayınbiraderi Nihat Yıldırım'ın tüm günlük bakım ve ihtiyaçlarını tek başına yaptığını, yapmaya çabaladığını, 7 yıldır bu sorumluluğu seve seve yerine getirdiğini söylüyor. Küçük bir de ricası vardı Gülbahar ablanın. O rica anında yanıt buldu. Toplum ne yaşıyorsa, neyin sıkıntısını çekiyorsa ve hangi tip talepte bulunuyorsa evvelallah yetkileri ve gücü nispetinde eliyle koluyla oraya uzanan, anında dönüş yapan isimler var. Biz İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den bahsetmiştik. Size selamı var. Şimdi dönüş yaptı Sayın Bakanımız. Haberi dinledim diyor Sayın Mustafa Çiftçi. Dikkatinize sunuyorum. Gülbahar ablamızın talebini yerine getireceğiz inşallah. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin diyor. Haberiniz olsun. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Eksik olmayın Sayın Mustafa Çiftçi. Devletimizin büyük olduğunu biz biliyoruz. Evvelallah doğru kanallardan, doğru yayınlarla, doğru insanlara ulaşma niyetinin de var olduğunu biliyoruz. Onlara yetiştiğini, yettiğini de biliyoruz ama bunu canlı canlı bize yeniden gösterdiğiniz için, o güveni, özgüveni yeniden hissettirdiğiniz için de size müteşekkiriz. Çok teşekkür ederiz Sayın İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi. Çok teşekkür ederiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve çok teşekkürler Gülbahar abla. Bak anında dönüş oldu. Ben dedim sana kapı açıldı diye. Ben demiştim. Çok teşekkürler efendim. Gerçekten sevindirdiniz beni. Peki. Özgür Baydoğan da bizi dinliyor, ona da sevgiler. Ramazan Kaya takip ediyor, selamlar, ben de dinliyorum sizi diye yazmış. Erdal Işık, çok teşekkürler bizi dinleyen diğer dostlarımız. İki ülkenin baklava konusunda bir işbirliği var. Biliyorsunuz Yunanistan bizim kültürümüz, sanatımız, mutfağımız, geçmişimiz, tarihimiz ne varsa ortak olmak için büyük efor sarf ediyor. Hatta bazen isim bulma konusunda zorlanıyor. Cacika, caciki deyince kendisinin olduğunu zannediyor. Baklavaya da öyle. Hatta Hacivat'la Karagöz'ü de Karagöziz diye tanımlıyor. Bari Yunanca bir şey bulsaydın yahu diye düşündürüyor. Lakin Yunanistan'ın bu garabet talepleri için Türkiye ile Azerbaycan güçlerini birleştirmiş vaziyette. İki ülke baklavayı UNESCO'ya kaydettirmek için ortak bir dosya hazırladı. Türkiye, tatların insanlığın kültürel mirası temsili listesinde baklava ve paklava adlarıyla girmesi için müracaatını yaptı. Nihai karar 30 Kasım 5 Aralık'ta 25. UNESCO Hükümetler Arası Komite toplantısında verilecek. Nedir bizim bu Yunanistan'la çektiğimiz, yaşadıklarımız ya da Yunanistan'ın kullanılarak bize yaşatılanlar nedir? Asırlarca Türklerin idaresinde bulunan 12 adanın tarihini anlattı Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci, günümüzde bu adalara turist olarak gidilebilmesinin arka planını açıkladı. Adaların bir gaflet ve ihmal neticesinde kaybedildiğini söyleyen Ekinci, İngiltere'nin müzakere davetine Türkiye'nin katılmadığını da özellikle vurguladı.
3: Ege Adaları'nın tamamı kaybedildi. İtalyanlar da Rodos'u vermeyince Ege'de artık Osmanlı'nın varlığı ortadan kalktı. Bu çok acı bir durumdur. Çünkü bu adalar kıtadan ayrılmadır. Yani Anadolu'dan ayrılma adalar. Asya'dır yani. Size çok yakın. Yol katımı mesafede adalar. Ve sizin emniyetiniz, orada yaşayan insanlar hepsi halaldar oldu. Lozan Anlaşması, Balkan Harbi bitiren anlaşmalarla Osmanlı hükümeti Ege Adaları'nın kaybını kabul etti. Fakat Rodos ayrı bir mesele. Lozan Anlaşması'yla bu konuşulup alınabilecekken büyük bir gaflet neticesi 12 ada Rodos ve etrafındaki adalar İstanköy falan İtalyanlara devredildi. Mesela Lozan'da hep derler ya şudur budur. Bence Lozan'da alınabilecek her şey alınmıştır. Daha fazlasını almayın kudreti yoktu yeni kurulan hükümetin. Ama 12 adaları tamamen bir gaflet neticesinde kaybetmişti. Çünkü hukuki olarak size bunu alma hakkı vardı. Elinizde böyle bir imkan vardı. Bunu bir İsmet İnönü'nün tecrübesizliği olarak yorumlarlar. Alamamış da olabilir. Reaksiyonla da karşılaşmış ama bastırabilirdi. Ondan sonraki macera da enteresan. Lozan'la yani Rodos'un kaybı Türkiye tarafından kabul edildi. Fakat harp çıkınca ikinci harp. İtalyanlar burayı, Almanlar İtalyanlara baskı yapıp buraya Türklere vermek istediler. Türkler savaşa girsin diye. Fakat Türkiye kabul etmedi. Bir macera çünkü bu. Kabul etmedi. Harp bitip de İtalyanlar çekilince oraya Almanlar işgal ettiler. Tekrar Türkiye'ye teklif etti. Meşhur bir hikaye vardır. Türklere teklif etmişler fakat Türkler kabul etmemişler.
7: Yine İsmet İnönü dönemi.
3: İsmet İnönü zamanı. Hükümet kabul etmiyor. Yani başını derde sokmak istemiyor. Mazur görülebilir. İnönü kurt politikacı. Yani alabilecek olsa alırdı. Onu lehine bir puana çevirirdi. Muhtemelen bunu düşündü. Daha sonra adanın statüsü için Paris'te bir konferans toplandı. Konferans toplandı. İngilizler burayı Yunanlara vermek istiyor fakat Türkiye'nin de katılmasını istiyor. Türkiye işte burada yine büyük bir basiretsizlik gösterdi. Tevfik Rüştü Aras ki bu adam Atatürk'ün yerine düşünülen bir adam. Yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapmış bir adam. Dedi ki adalara otonomi verirsin. Otonomi verirse bu adalar bir oylama yapar. Yunanistan'a katılır. Bu gayet belli bir şey. Herkes hayretle karşıladı Türkiye'nin bu aptalca teklifini ve konferansa katılmadı Türkiye. Paris konferansına katılmadı. İngilizler de savaş mükafatı olarak, tazminatı olarak Rodos ve etrafındaki 12 adayı Yunan hükümetine verdi. Yunanistan'ın en son kazandığı toprak. 1948 yılında Rodos ve etrafındaki 12 adayı kazandı. Buranın halkı mübadele olmadığı için burada çok Türk yaşıyordu. Nüfusun yarı yakını Türktü. Şimdi onda biri inmiştir Rodos ve etrafında ve bu çok büyük bir emniyet problemi meydana getirdi.
6: Dinlediğiniz yayının Türkiye'nin her tarafından takip edildiğini, dikkatle dinlenildiğini herhalde sizler de teyit ettiniz. 0507 977 0101 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Yazabilirsiniz, kanaatinizi, görüşünüzü, yorumunuzu bizimle paylaşabilirsiniz pekala. Hukukun içerisinde, genel ahlakın ve kültürün içerisinde, örfün, adetin, ananenin içerisinde, bu medeniyetin ve toprağın birikiminin içerisindeki yorumlarınızın tümüne evvelallah. Allah karşıt dahi olsa kapımız açık. Şimdi Rüstem Bey'in mesajını görüyoruz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Reşadiye Yolüstü Köyü'nden dinliyoruz sizi ve selamlar gönderiyoruz kendisine demiş. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye hitaben bir mesajdı bu. Mustafa Bağcı Develi'de Kayseri'de dinliyor. Ve aleyküm selam ve hayırlı sabahlar. Çok teşekkürler Erdal Koçan. Bir ara onu da inşallah paylaşırız. Bir başka dostumuz ona da teşekkürler. Bilal dostumuza var olsun. Bir başka mesaj Yıldız Hanım'dan geliyor. Gülbahar abla için çok mutlu oldum diyor. Sayın İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İzmir'de sizi takipte diye yazmış. Hatay'dan yazıyor Mehmet Altsen. Sivas'tan yazıyor Enver Bey. Ona da günaydın ve çok teşekkürler. Antalya'dan Dadaş Cabbar'ımız bizi dinlemeye devam ediyor. Bursa'da Yusuf Bey takip ediyor. İş yerimize doğru evelallah gidiyoruz. Siz bizimlesiniz diye yazmış. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Ölüm sıcakları diye zikrediliyor. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bunlar. Avrupa'da 1300'den fazla kişinin hayatına mal oldu o sıcak hava dalgası. Şimdi artık Türkiye'ye doğru geliyor. İstanbul'un 35 dereceyi aşması, güneş altında hissedilen sıcaklığın 50 derecelere varması bekleniyor değerli dinleyiciler. Eğer çok büyük bir zorunluluk değilse özellikle bu hafta, yarından itibaren o aktif sıcaklığın dışında kenarlarda kapalı ortamlarda bulunmaya çalışın. Önce hava haberimizi bir dinleyelim. Avrupa'yı yakan aşırı sıcaklar nedeniyle 1300'den fazla insan hayatını kaybetti. Aynı sıcak hava dalgası tüm Türkiye'de etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak ve güneşin altında 50 dereceye ulaşacak. Uzmanlar uyarıyor, güneş altında kalmayın ve bol su tüketin diyor. Dinleyin.
7: Yeni haftanın ilk 3 günü hava sıcaklığı yer yer mevsim normalleri üzerinde. Hafta ortasından itibaren yine mevsim normalleri üzerinde seyredecek fakat hafta başındaki kadar sıcak olmayacak. Güneş ışınlarının dik geldiği saat 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.
6: Yüksek sıcaklıklar tüm yurdu etkisi altına alırken artan sıcaklıkla beraber araçlardaki klima sorunu yaşayan vatandaşlar da oto tamircilere akın ediyor. Araç kliması ustaları klimaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakımının muhakkak yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.
8: Klima gazları da orijinal olması lazım. Yani polen filtresi senede bir en az değişmesi lazım. Fanlarını kontrol etsin de çünkü kıştan çıktık, soğuktan çıktık, sıcak iklim birden geldi. Klima fanlarını kontrol etsinler. Klimayı yüksek devirdeyken kesinlikle açmasınlar. Kesinlikle. Yüksek devirdeyken çünkü açsanız klima kompresörü sürekli döndüğü için orada ya mili kırar ya plate kapağını kırar. İçi pistonu dağıtır. Buna dikkat etmesi lazım.
6: Sizi severek dinliyorum, takip ediyorum diyor Bursa'dan Leyla ablamız. Leyla Hanım çok teşekkürler. Lütfen ormanlarımızı da koruyalım kendimizi koruduğumuz gibi diye yazmış. Ormanlarda kirli neden olacak Allah korusun cam ve benzeri ürünlerle yangına neden olabilecek, ısıyı arttırabilecek, mercek görevi görebilecek malzemeleri bulundurmayalım. Bir şeyler gördüğümde ben alakalı alakasız yerden alıyorum. En yakın konteynere atıyorum ya da bir poşete topluyorum, bir yere götürüyorum diyor. Ne iyi ediyorsunuz. Çok teşekkür. Bu güzel davranışların Türkiye'nin tümünde hakim olmasını diliyorum. Hani benden sonra tufan diyen değil de tam tersine burası benim memleketim diyen, tertemiz olmak zorunda diyen, ben buna layığım, çocuklarım buna layık, ülkem buna layık diyen fertlerin çok olması lazım. Adaşım Mehmet Bey'e çok teşekkürler, Mehmet Tuncer. Ben Sayın Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza hasreten teşekkür ediyorum diye yazmış. Kudüs duasını Allah kabul etsin inşallah diyor. Amin. Gönülden desteklediğimizi, o duaya da gönülden amin dediğimizi dile getiriyoruz. Çok sevindim. O haberi az evvel paylaştınız ya, Sayın Bakanımız da bizi duydu ya diyor Kasım Bey. Çok teşekkür ederim. Allah ondan da razı olsun, sizden de razı olsun diyor. İşte bir radyo yayını nelere yarayabilir, neler için vasıta teşkil edebilir, hangi tip işlerde kullanılabilir, radyo sadece eğlenceden mi ibarettir ya da sadece müzik yayını anlamına mı gelir, gelmemeli, gelmemesi gerektiğini hep beraber test ettik, gördük, yaşadık ya. Şimdi devam edelim efendim haberlerimize. Özel uçuş. Havlucu Yalım'dan sonra Özgür Özel'le ilgili şok itiraflar var. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesinde dikkat çeken bir iddia var. Özgür Özel, benden Skorsky helikopter ve Maybach makam aracı istedi diyor. Sevgili dinleyiciler, Özkan Yalım ek ifadesinde aman Allah'ım diyor ki Özgür Özel benden Skorsky helikopter istedi, bir de Maybach makam aracı. Helikopter için 3, araç için de 3 teklif aldım ve Özgür Özel'e ilettim diyor Özkan Yalım. Havlucu Yalım, hani şu otel odasında belden aşağısında beyaz büyük banyo havlusuyla kameralara polis kapıyı çaldığında yakalanan isim var ya, o. Özkan Yalım'ın Manisa milletvekili Özgür Özel'le Özgür Karabat'la yazışmaları şok etti. Dosyaya giren mesajlarda Özgür Özel'in talebi üzerine milyon dolarlık Skorsky helikopterle Mercedes Maybach için teklif alındığı anlaşılıyor. Skorsky için 3 ülkeden 3 ila 10 milyon dolarlık, makam aracı için de donanımına göre 20 ila 31 milyon lira arasında 3'er araç için teklif alınmış. Liste Özgür Özel ve şoförü olan Mehmet'e iletilmiş. Yalım CHP Genel Merkezi'nde de bir sunum yapmış. Bu arada tutuklu Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında 5 milyon avroluk rüşvet ödemesi gündeme bomba gibi düştü. Havala yöntemiyle 5 milyon avro ödediğine dair ifadeler teknik verilerle delillendirildi. Teknik kayıtlarda o gizli buluşmayı doğruluyor. Maalesef ki sevgili dinleyiciler, gizli buluşmanın kayıttan çıktığına işaret ediliyor. Şimdi bu konudan da muhtemelen haberdarsınız ama ben yeniden hatırlatmakta fayda görüyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyadaki asılsız iddiaları sebebiyle Tamer Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen ancak 23 Haziran'da Marmaris'ten yurt dışına kaçtığı belirlenen Tanrıyar'a yakalama emri çıkartılmış durumda sevgili dinleyiciler. Şu ana kadar yok ortada. Ya da kamuoyu bu yönde bilgilendiriliyor. Yalnız şunu biliyorum, tedbirler ve buna dair planlar görünenin çok ötesinde ve dibinde olabilir, çok derininde olabilir. Başka planlar devrede olabilir. Ali devlet planları mevzu bahisi olabilir. Meseleye böyle bakın, öyle çok hararetle falan yaklaşmayın. Yani görüntüyle sadece amel etmemek lazım. Derin derin olabileceğini akletmek lazım. O kadarla iktifa edeyim efendim ve devam edeyim müsaadenizle. Emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın. AK Parti sokağın sesine kulak veriyor. Vekiller vatandaşın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını Sapanca kampında gündeme getirdi ve atılacak adımlar ele alındı değerli dinleyiciler. Dar gelirli kesimin hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve üreticilere sağlanan destek artırılması yönündeki beklentiler ön plana çıkıyor. Toplantılarda toplumsal hassasiyetler de görüşülüyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemininin hızla oluşturulması, aile yapısını bozan gündüz programlarının yaptırım alması konuları da detaylı şekilde ele alınıyor. Parti yönetimi hobi bahçesi yapılıp satılmasına da izin verilmeyeceğini vurguluyor. O gündüz yayın kuşaklarının içeriklerinden herhalde haberi olmayan yoktur Türkiye'de 7'den 77'ye. Bir ara evlendiriyorlardı, sorun oldu. Şimdi boşuyorlar, sorun. Aslında onlara kalırsa zaten var olan durumu yayınlara taşıyoruz ve biz sadece anlatıyoruz diyor yayının sunucuları, yapımcıları ya da yayıncılarının kendisi. Lakin şöyle bir şey de var. Bütün ayrıntılarını anlatmak, uzun uzun anlatmak, aile içinde kalması gereken diyalogları kamuya açık hale getirmek. Bunun içerisinde hakaretler de var, bunun içerisinde mahrem konular da var, bunun içerisinde çoluk çocukla ilgili olanlar da var. Malum her yayın arşiv niteliği de taşıyor ve kenarda köşede kalıyor. Lakin ille de günün birinde masanın üzerine gelebiliyor. Bütün bunları bu kadar ayrıntıyla konuşmak ve anlatmak özendirici, en azından makul hale getirici, zaman içinde de normalleştirici bir hava taşıyabiliyor, mana taşıyabiliyor. O yüzden sabah kuşağı konusunda tedbirler alınması gerektiğini ben de doğrusu destekliyorum, katılıyorum. Bu arada emekli maaşının artması, zararlı yayınların kalkması, üreticilere sağlanan desteklerin artırılması talebi de sokağın haklı talebi içerisinde yerini alıyor. Sonuna kadar da destekliyoruz. Tam 1 kilogram altın biriktirdi. Niyeti belliydi. Bir ev satın alacaktı. Lakin biriktirdiği o altını evinde müdafaa ediyordu. Sadece bunun varlığını kendisinin bildiğini düşünüyordu. Öyle olmadı. Ev almak için yıllardır biriktirdiği yaklaşık 1 kilogram altın eşi tarafından çöp sanıldı. Evin temizliği yapılırken çöp sanıldı ve çöpe atıldı. Poşetiyle beraber çöpe atıldı. Olayın ardından mahalleli, polis, belediye ekipleri altınları bulabilmek için seferber oldu. Yok. Altınlar ortada yok.
9: Eşin poşete koymuş, evin temizliği yaparken eski çamaşırlarla birlikte çöpün içine atmış. Biz de bugün daha öğrendik.
10: Yani ne kadar altın?
9: Ya hemen hemen 1 kiloya yakın altın vardı. Biz de bir daireyle anlaştık. Hani ev alacaktık söyledi onlarla. Bugün ödemesi vardı. Bugün fark ettik biz de o olayı. Emniyete de başvurduk. Gereken birimlere başvurduk. İnşallah bunlar eden varsa inşallah verirler yani.
11: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
10: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
2: Reklam.
15: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: evlilik doğasında var.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden Kanada, Güney Afrika'yı son anda bulduğu golle devirdi ve adını son 16'ya yazdırdı. 1-0'lık galibiyet Kanada'nın son 16 içerisinde yer almasını sağladı sevgili dinleyiciler. Her ne kadar biz turnuvanın dışında kalsak da bulunsak da oradaki heyecan devam ediyor. Millilerimiz 37 milyon dolardan oldu yalnız. 2026 Dünya Kupası'na Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımımız tarihi bir serveti de kaçırdı. Turnuvada ilerleyecekleri düşünülerek ay ve ay yıldızların primi yaklaşık olarak 37 milyon dolar olarak belirlenmişti. 37 milyon dolar. Fakat bunun büyük çoğunluğu uçtu gitti. Futbol Federasyonu ise geliri 5.8 milyar lira olarak planlamıştı. Bu hesap da tutmadı sevgili dinleyiciler. Artık bu durumda kaçan balığın da büyük olarak görülmesinin herhalde yeri ve zamanıdır. Afrika ilk turda en başarılı kıta. Dünya Kupası finallerinde 10 ülkeyle katılan Afrika'dan sadece Tunus elendi. 9 takım son 32'ye kaldı. 16 ülke gönderen Avrupa'dan 3 ülke elendi. 9 takımından 7'si elenen Asya hüsran yaşadı. Sevgili dinleyiciler, biz elenmeseydik yahu. Yani bu kupanın renklerinden biri olabilirdik. Kendimize geleydik. Özellikle Paraguay karşısında galibiyeti yakalayabilseydik ya da bir puanı koparabilseydik bugün bambaşka bir atmosferde olabilirdik. Ve bu özgüvenle kendi futbolumuza doğru koşabilirdik. Lakin oynanan Dünya Kupası'ndaki futbol standardını görünce daha çok kat etmemiz gereken bir seviye mesafe olduğunu anlıyoruz. Bugün Brezilya-Japonya mücadelesi var. Saat 20'de başlayacak bu maç. Almanya-Paraguay mücadelesi var. O da saat 23.30'da sevgili dinleyiciler. Biri saat 20'de, biri 23.30'da. TRT 1 ekranlarında olacak, dikkatinize sunalım ve devam edelim. Yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmak istiyor Beşiktaş. Kadrosuna yıldız isimler katmak için çabalıyor. Siyah beyazlar uzun süredir istedikleri Sırp golcü Dusan Vlahovic için bütün şartları zorluyor. Transfer süreciyle bizzat Serdal Adalı'nın ilgilendiği yıldız futbolcunun da Beşiktaş'a Türkiye'ye sıcak baktığı bilgileri var değerli dinleyiciler. Aynı zamanda Nübel'le de ilgileniyor siyah beyazlı takım. Kaleci transferinde Alexander Nübel'e odaklanan Beşiktaş yoğun mesai içinde. 29 yaşındaki eldivenle anlaşan siyah beyazlar Bayern Münih'le kıyasıya bir pazarlık içerisinde. Gelelim Fenerbahçe'ye. Golcü transferi için yoğun mesai içerisinde olan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'dan çarpıcı ifadeler geldi. Aziz Yıldırım, Dortmund'un Serho Gressi için indirime gitmemesi üzerine 40 milyon avroyu Gressi'ye verecekse eğer bu parayı Sörloth'a verelim diye konuştu sevgili dinleyiciler. Vallahi ben de Sörloth tarafındayım. Ne yalan söyleyeyim. Forvet takviyesi planlıyor. Sarı lacivertlerde Sörloth'un ismi artık dikkat çekiyor. Aziz Yıldırım'ın bizzat ilgilendiği ifade ediliyor. Norveçli yıldız oyuncu içinde Dünya Kupası'nda biliyorsunuz 30 yaşındaki golcü Sörloth Atletico Madrid'le kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gelelim Galatasaray'a. De Bruyne planı var sarı kırmızılı takımın. 10 numara için dünyaca ünlü yıldızı gözüne kestirdi Galatasaray. Napoli'den ayrılmak isteyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'ü kadrosuna katma niyetinde. Mertens gibi takıma liderlik edebileceği düşünülen 35 yaşındaki 10 numara için görüşmeler başlayacak. Mertens de vatandaşını ikna etmek için devreye girecek. Cimbom'da De Bruyne transferi gerçekleşir mi? Oyuncu 35 yaşında, Galatasaray'ın planladığı hedeflere doğru ne yönlü katkısı olabilir? Yorumu size bırakalım. Fırtına ile devam edelim. Transferin hızlı takımı olarak dikkat çekiyor Trabzonspor. Sağ kanat eksikliğini gidermek için yoğun mesai içinde. Üretken, adam eksilten, skor katkısı veren bir isim isteyen Bordo Maviller, Ricardo Orsoloni için temaslarını sürdürüyor. Bordo Mavili kulübün Bologna formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan futbolcu için girişimlerini yoğunlaştırdığı ve oyuncu tarafında mesafe kat ettiği de gelen haberler içerisinde. Filenin efelerini de zikredelim. Belçika'ya set yok. Amili erkek voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasını galibiyetle kapattı. Filenin efeleri haftanın dördüncü ve son maçında Belçika'yı da 3-0 mağlup etti. Önemli bir galibiyete imza attı. Türkiye mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Milliler ikinci haftayı 4-3 ile kapattı ve toplamda 5. galibiyetini elde etti.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
1: www.radyo7.com.tr
0: Tıkla, anında canlı dinle.

0: Sharm El Sheikh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: getir. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
11: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
12: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Sparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
10: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
11: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Ekonomi dünyasından haberlerle yayınımıza devam edelim. Amerikan dolarının 46.63 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 46.63 seviyesinde, avro ise 53.13'lerde. Avro 53.13. İngiliz sterlini 61.67'de. 61.67. Borsa İstanbul 100 endeksi cumayı stabil denebilecek bir puanla tamamladı. 14.274 puanla. 14.274'le. Gelelim altının vaziyetine. Serbest piyasada 1 gram altının satış fiyatı en az 6216 lira seviyesinde. Satışı bu. Alışı da yaklaşık 100 lira daha aşağıda bir yerde. 6135 liralarda. Çeyrek altının satışı 10138 lira. Yarım altın 20234 lira. Tam altının satışı 40236. Ata altını 41270 lira. Gümüşün gramı 87.53'lerde. 87.53. Brent petrol gerilemeye devam ediyor. 73 dolar 52 sent civarında.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
15: Brent'in hali o, ama milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir haber var. Temmuz ayında otomatik olarak ÖTV artışı pompaya yansıyacak sevgili dinleyiciler. İşin içindekilerin uyarıları var. Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saracoğlu'nun aktarımı bu. Temmuz 2026 için yapılan hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2.66, motorinde 2.84, LPG'de 1.22 olması bekleniyor. Yani bir tür zamdan bahsediyoruz. Bu Saracoğlu'nun tahmini. Temmuz 2026 için yapılan hesaplamaya göre ÖTV kaynaklı artış benzinde yaklaşık 2.66, motorinde 2.84, LPG'de 1.22 civarında olacak değerli dinleyiciler. Büyük şehirlerde de fiyatların yükseleceğine dair beklentiler var. Motorinde ÖTV artışı beklentisi bulunuyor. İstanbul'un Avrupa yakasında motorunun litresi 64.57 liralar seviyesinden yaklaşık 67.41 lira çıkabilir Temmuz itibariyle. İstanbul'un Anadolu yakasında 64.35 39 lira olan fiyatın 67.23'e, Ankara'da 65.54'ten 64'ten 68.48'e, İzmir'de de 65.92'den 68.76'ya yükselmesi beklenebilir. Yani Temmuz ayında beklenen ÖTV artışıyla beraber motorinin fiyatlarında bir yükseliş öngörülüyor. LPG'de de artışın 1.22'ler liralar seviyesinde olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki devam edelim. Vergimiz az ama tesiri çok. Türkiye ve Avrupa'daki vergi sistemiyle ödenen miktarlar kıyaslanınca karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor değerli dinleyiciler. OECD'nin verilerine göre Türkiye'nin milli gelire oranla topladığı vergi Avrupa'nın gerisinde. Ancak Batı vergiyi kazanç ve servet üzerinden tahsil ediyor. Bizde ise verginin %70'ini KDV ve ÖTV oluşturduğu için yük alışverişte ve faturalarda daha belirgin halde hissediliyor. Yani tükettiğiniz çarşının, pazarın, marketin, alışverişlerin üzerinde ağırlıklı olarak vergi yükü bulunuyor. Bu da milletin geneli tarafından maalesef ki göğüslenmek zorunda kalıyor. Dünyada en çok vergi alan ülkeler denilince biliyorsunuz Türkiye akla geliyor. Ancak Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü'nün, OECD'nin yayınladığı en güncel veriler bu yaygın algının arkasında bambaşka bir makroekonomik gerçeğin ve yapısal adaletsizliğin yattığını gösteriyor. Ekonomi literatüründe bir devletin bütçesini finanse etmek için ekonomiden ne kadar pay aldığını gösteren en temel ölçüt toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı olarak kabul ediliyor. Bu küresel sıralamaya bakıldığında en çok vergi alan ülkeler sıralamasında Türkiye değil, güçlü sosyal devlet modeliyle bilinen Avrupa ülkelerinin yer aldığı anlamına geliyor. Toplam vergi gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya oranında %45.2 ile Danimarka zirvede yer alıyor. Onu %43.5 ile Fransa, 43.4 ile Avusturya takip ediyor. Yüksek gelir grubunun ödediği en üst dilim kişisel gelir vergisinde %60.5'u bulan oranlarda Danimarka, çalışan maaşlardaki kesintiyi ifade eden vergi takozu yükünde ise %52.6 ile Belçika başı çeken ülke. Peki Avrupa ülkeleri vatandaşını bu denli yüksek oranlarla vergilendirirken Türkiye bu tablonun neresinde? OECD ortalamasının %34.1 seviyesinde seyrettiği bir küresel listede Türkiye toplam vergi yükü bakımından dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Listenin hatta alt sırasında. Hatta Türkiye'nin genel vergi yükü sosyal devlet harcamalarının görece düşük olduğu ve vatandaşlardan az vergi almasıyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin çizgisine yakın bir seyirde. %25.6'lar seviyesinde. Yani resmi rakamlar Türkiye'nin iddia edildiği gibi dünyada en çok vergi toplayan ülke olmadığını net bir biçimde ortaya koyuyor. Hal böyleyken sokaktaki vatandaş neden her şeyden vergi alınıyor diye isyan ediyor. Vergi uzmanı Doktor Nedim Türkmen, haksızlık duygusunun ardında dolaylı vergilerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Türkmen buradaki temel mesele, hal böyleyken...

tersi bir yapı söz konusu. Sonuç olarak Türkiye dünya genelinde en çok vergi toplayan ülkeler listesinde alt sıralarda yer alsa da uzmanların da dikkat çektiği bir gibi vergiyi kazanç aşamasında değil de harcama aşamasında en ağır hissettiren ülkelerin başında geliyor, diyor. Mali müşavir Murat Balsa, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin asgari ücretliyi olumsuz etkilediğini söyleyerek ülkedeki toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %62 gibi bir kısmı KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolaylı vergiler adaletsizliktir çünkü zengin ya da dar gelirli ayrımı yapmaz. Bir asgari ücretli de bir holding sahibi de marketten aynı ürünü alırken ya da akaryakıt istasyonuna yanaşırken devlete aynı miktarda ve oranda vergi öder. İşte bu yüzden toplam miktarda Avrupa'dan az vergi toplasak bile dar gelirli vatandaşlarımız bu yükü günlük hayatında çok daha yakıcı ve tahammül edilemez bir boyutta hissediyor, diyor. Dolaylı vergilerin payı azalıyor, azalsın da istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelir politikalarında adalet ve etkinliğini önemsediklerini söyledi. Toplumdaki algının aksine program döneminde vergi harcamalarını azalttık ve etkin olmayanları gözden geçirdik. Vergi harcamalarında milli gelire oranla düşüşümüz var. Uzun süredir yüksek seyreden dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payını %66'dan %62'ye indirdik, diyor. Diyor ama Avrupa ile aramızdaki en büyük farkın Avrupa'nın vergiyi kazanç ve servet üzerinden tahsil etmesi, yani çok kazananın çok vergi ödemesi, az kazananın az vergi ödemesi, sistem böyle. Bizde ise verginin %70'ini KDV ve ÖTV oluşturduğu için yük alışverişte ve faturalarda daha belirgin hissediliyor, milletin genelince hissediliyor, emekli de hissediyor, üretici de, çiftçi de, öğrenci de hissediyor, ev hanımı da hissediyor, asgari ücretli çalışan da hissediyor. O yüzden meseleyi yeni baştan ele almak gerekiyor. Yeni baştan. Memur ve emekli zammında geri sayım var. 5 gün sonra açıklanacak veriler için en güçlü senaryo %18 olarak görünüyor. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da 23 bin 600 liraya çıkması bekleniyor. Dul ve yetimler taban aylıktan hisseleri oranında yararlanıyor. Taban aylık 23.600 liraya çıkarsa eğer ölüm aylığı oranı %75 olanlar 17.700 lira, %50 olanlar 11.800 lira, %25 olanlarsa 5.900 lira alacak değerli dinleyiciler. Tabii senaryolar var. Şu anda o henüz 5 günü yaşamadığımız için, Haziran enflasyonunun ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için sadece senaryolardan bahsediyoruz. SSK ve Bağkur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon periyotları oranında zamlanıyor malum. Örneğin 25 bin lira aylık alan bir SSK ve Bağkur emeklisi %18 civarında ilk 6 aylık ortalamaya göre 29.500 liraya yükselecek emekli aylığı. Memur ve emeklileri de toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. 6 aylık enflasyonun %18 olması durumunda memurların zam oranının da %13.75 civarında olması bekleniyor değerli dinleyiciler. Birkaç örnek size vereyim. Eğer üniversite mezunu bir memursanız 1'e 9 ya da 9'a 1 şu anda 63.403 lira Ocak aylığı alırken Temmuz'da bu 72.120 liraya çıkacak. Eğer 1'e 4 öğretmenseniz 73.368 lira olan maaşınız Temmuz'da zamla beraber 83.456 lira seviyesinde olacak. Memur aylıklarından bahsediyorum. %13.75'lik artışlar bunlar. Uzman doktor 1'e 4 şu anda 150.426 lira alırken yeni zamla beraber 13.75'lik zamla beraber bu 171.109 liraya çıkacak. Profesörseniz 1'e 4 135.089 lira alıyorsunuz ve yeni zamla beraber bu en az 153.663 lira olacak. Emekliler için de durum yine hakeza benzer oranlarda zikrediliyor. Emekliye de %18 seviyesinde bir zam ihtimalinden bahsediliyor değerli dinleyiciler. Peki devam edelim hayatın içinden haberlere. Her şeyin başı sağlık. Türkiye'de günde ortalama 2 milyon hastaya bakılıyor. 2 milyon. Her bir vatandaş yılda 12.4 kez sağlık sisteminden yararlanıyor. Yani yıl içinde 12 kezden biraz fazla hastanelere gidiyoruz. Gidiyor muysun Furkan, soralım canlı canlı, yani belki denk geliyor olabilir, diyor. Aynı soru sizin için de geçerli. Yani yılda 12 kez
sağlık için hastanelere gidiyor musunuz şahsınız adına, fert başına? Soruyu size de yöneltmiş olalım. 0507 970

0: 0541-77-01-01'den de lütfen cevapları bize ulaştırın. Bu rakamlar Avrupa'nın tam iki katı değerli dinleyiciler. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu randevu sorununun kalmadığını söylüyor.
1: Günde 3 milyon hasta bakıyoruz. Her bir Türk vatandaşı 12.4 kez sağlık sistemine yararlanıyor senede. Esasında bu Avrupa'da 6.8-6 bandı arasında. Biz istiyoruz ki bunu birinci basamakta gerek olmadan ikinci ve üçüncü basamağa yönetebilelim.
2: Siz o zaman şöyle yani insanlara, vatandaş, bizi izleyenlere önce aile hekiminize gidin.
1: Şu anda bizim randevu bekleyen hasta sayımız 200-250 bin bandında. Esasında randevu sorunu yok diyoruz ama şöyle yok. Aile hekimine giderseniz eğer, aile hekimi sizin hastalığınızı, muayenenizi yaptıktan sonra gerek duyduğu her yerden, her doktordan sevk etmiyor. Direkt randevunuzu alıyor. Türkiye tam bağımsız bir sağlık sistemine kavuşacak. Cihazıyla, bilimiyle, insanıyla, ilacıyla, her şeyiyle.
0: Peki, gayet güzel, inşallah diyelim, eksikliklerin tamamlanmasını ümit ettiğimizi de size söyleyelim. Çok mesaj geliyor gerçekten, bugün sabah 7'den bu yana yeni haftanın bereketi diyelim, tarafınızdan çok mesaj alıyoruz. Eğer Instagram'ı da kullanıyorsanız, Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullandığınız gibi Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da size cevaplar veririz. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7. Behlül Çetintaş bizi Ankara'dan dinliyor. Valla Gülvar ablanın haberini okudunuz ya, çok sevindik, çok mutlu olduk diyor. Hatta duygulandık. Bakanımızın da mesajıyla çok duygulandık. Hatta ağladım ben diyor. İşte devletimiz diye de düşünüyoruz. Kudüs duasına da amin diye ekliyorum diye de devam etmiş Behlül Çetintaş. Böyle bizim dinleyicimiz. Yani bir ablanın 7 yıldır kayınbiraderine bakan, altıyla üstüyle, yemeğiyle, varlığıyla, banyosuyla, her şeyle ilgilenen, kayınbiraderiyle ilgilenen Gülbahar ablanın talebini, haberini empati yaparak, kendi yerine koyarak, mücadelesini takdir eden, onunla ağlayan, sonra o talebin anında yanıt bulmasını Radyo 7 frekansı vasıtasıyla Sayın Bakanımız tarafından tamam notumuzu aldık, Gülbahar ablamızla ilgileneceğiz mesajıyla beraber takip eden, milyonların buluştuğu frekansın adıdır Radyo 7 ve Radyo 7'nin sabah yayını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah. O yüzden de müteşekkiriz efendim, sağ olunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Manisa'da otobüs şoförü Nurullah Kaptan bizi dinliyor. Yolunuz açık olsun efendim. Vergi sistemiyle alakalı olarak bizde nedense tam tersi oluyor diyor. Sistemin yeniden revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Selim Bey, hayırlı sabahlar abi, ben de buradayım diyor. Mehmet Bey bizi Kayseri'den takip ediyor. Ya ben 10.500 gün emekli günü ödedim, yani prim günü ödedim, tam 10.500 gün. Şimdi 3.500 günle emekli oran, kardeşimle arkadaşımla aramdaki maaş farkı sadece 1.200 lira. Burada bir garabet yok mu? Bu garabetin düzeltilmesi gerekmiyor mu diye soruyor Kayseri'de Mehmet Koca. Peki, çok teşekkürler. Hikmet Bey bizi dinliyor. Çok gereksiz hastalıklarımız var. Efendim ne diyeceksiniz? Yani hastayım diyen, hastanelere koşan milyonlarca hastamız var, insanımız var. Gelmeyin diyemezsiniz, yok senin sıkıntın yok diyemeyiz. Ama şu bir gerçek, yani Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımları dünyada böyle ilk üçe falan girer. O yüzden Birleşik Devletler başta olmak üzere, Batı başta olmak üzere, orada yaptırılamayan tedaviler, teşhisler, müdahaleler, operasyonlar bu ülkede yaptırılıyor ve ardından da evelallah sağlığa, afiyete kavuşuluyor. Öyle diyelim. Allah da insanı derde düşürmesin Hikmet Bey, öyle demeyin. Selahattin Duman Ankara'dan takip ediyor. 70 küsür dolarlar seviyesine geriledi Brent petrolün varil fiyatı. Aynı oranda indirimi bekliyoruz, takip ediyoruz ama henüz yok diyor. Brent petrolün varil fiyatı şu anda 73.45 seviyesinde. Onu da yeri gelmişken söyleyelim ve devam edelim. Peki, siz lütfen bize ulaşmayı sürdürün. Biliyorsunuz Temmuz'un başında önemli bir zirve var. NATO'nun Ankara'da gerçekleştirileceği tarihi zirve. Öyle klasik toplantıların ötesinde bir anlamı var o zirvenin. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak gibi. Mesela Erdoğan'ın çantasında öncelikli başlık müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi de hedefleniyor Türkiye'nin beklentileri içinde. Trump Erdoğan davet ettiği için gideceğim yoksa NATO zirvesine gitmeyeceğim diyordu. Onun beklentisi Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi. Amerika Başkanı Donald Trump'ın beklentisi böyle. Avrupa'ya ödeme yap diyecek. I like oil diyen abimiz, sarı bulaşık süngerimiz, bezimiz bu kez daha fazla ödeme yap diyecek Avrupa'nın NATO'suna. Merz, Alman Başbakanı Friedrich Merz, Alman şansölyesi, Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması da diğer beklentilerinden. Gelelim Starmer'a. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini talep ediyor. Amerika ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında İngiltere. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni'ye bakalım. Meloni, ajandasında ittifak için birlik ve Akdeniz'in güvenliği konularıyla gelecek. Bu arada sigarayı da bıraktı. Giorgia Meloni biraz gergin olabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın savunma alanında Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun yolu da Avrupa Birliği merkezli savunma anlayışından geçiyor. Muhtemelen fondöteni sürerek gelecektir Emmanuel. Gelelim İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e. Sanchez, çantasında yük paylaşımının dengeli yürütülmesi konusuyla alakalı olarak Türkiye'de olacak. NATO zirvesi yalnızca bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde hayli önemli. Ukrayna'daki savaş, külfet paylaşımı, savunma harcamaları, transatlantik ilişkiler, Avrupa'nın güvenlik mimarisi, Güney Kanada'nın güçlendirilmesi önemli başlıklar olarak kaldı sevgili dinleyiciler. Bakalım Temmuz'un başında 7-8 Temmuz'da hangi somut sonuçlar doğuracak o toplantı? Somut sonuç önemli. Orta Doğu'da tekrar silahlar konuşuyor çünkü barışın adı var. Yani I like peace de olabilir lakin saldıran saldırana. Hürmüz Boğazı yeniden çatışmanın merkezine dönüştü. Amerika Panama bandralı ticari gemiye yönelik olarak saldırıyı gerekçe gösterdi ve İran'daki hava savunma sistemleri, askeri altyapı ve İHA tesislerine hedef aldı. Tahran'sa Kuveyt'te Bahreyn'deki Amerikan üsleri dahil 8 tesisi vurdu ve bölgeyi yeniden geniş çaplı bir savaş atmosferine soktu. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Hürmüz'de kuralları ihlal eden gemilere karşı daha sert adımlar atılacağını söyledi. Amerika Başkanı Trump'sa başarıyla başlattığımız işi askeri olarak tamamlayabiliriz. Bunu yaparsak ortada İran diye bir ülke kalmaz restini çekti. İki ülke arasında dün yapılması beklenen teknik görüşmelere de İran'ın Tahran'ın katılmadığı ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Peki Türkiye evelallah parlamaya devam ediyor. Yerli ve milli silah sanayinde özellikle dikkat çekici adımları var. Öyle de olması gerekiyor. Doktor Eray Güçler, üniversitede öğretim görevlisi, güvenlik stratejileri uzmanı, subaydır, subay emeklisidir. Anka 3 hakkında bombayı patlattı sevgili dinleyiciler Eray Güçler. Şöyle dedi, dünyada görünürlüğü en düşük olan SİHA'dır kendisi Anka 3. Bir F-16'yı 200 kilometreden görüyor. Bir F-16 ise Anka 3'ü ancak 40 kilometreden görüyor. Yani biz onu 200 kilometreden görürken F-16'nın geldiğini, yaklaştığını o bizi 40 kilometreden görüyor diyor. Bu İsrail'in F-35 üstünlüğünün bitebileceğinin de bir sinyali.
3: En son anladık ki bize verdikleri F-16'ların yazılımlarında bazı satırları pasif hale getirmek suretiyle uçağın bazı manevraları yapması önlemiş oluyorlar. Mevzu bu. Ya Amerika'dan öyle geliyor. Bizde de o dönem teknoloji yok. Açamıyoruz uçağın bilgisayarını, yazılımları düzeltemiyoruz. Kaynak kodları hikayesi filan var ve öyle veriyorlar. Kaynak kodlarını açmayacaksınız filan diye. Tabii. Şimdi tabii Özgür projesi var. Özgür projesinde ne yaptık biliyor musunuz? Sordum. Bütün F-16'lar şimdi bizim blok 70'e çıktı. 50'ler 30'lar tamamı blok 70 seviyesine çıktı. Dedim ya bakın dedim. Şimdi bu F-16'nın bilgisayarını açtığınızda bizimkilere hani Özgür projesi ya bir satırını falan oynarken bozuldu. Bir daha da yapamadınız. 100 milyonluk uçak çöp olur dedim yani. Hani dediler hocam öyle değil. Nasıl? Dediler biz bu Amerika'dan gelen bilgisayarı söktük çöpe attık.
4: Yerine yenisini koyduk.
3: Yeni bilgisayar yaptık. Evet. Bakın yani o bilgisayardaki şeyi yazılımı güncelledik değil. Yeni bilgisayar yaptık bu uçak için ve yüz binlerce satırdan oluşan yazılımı biz kendimiz yaptık. Bütün uçağın şu an F-16'nın bütün kabiliyetlerini maksimum seviyede bizim pilotlarımız kullanabiliyor. Bakın savunmanın gücü ne kadar önemli görüyor musunuz? Şimdi dolayısıyla Arabistan'a verecekler de böyle bir şey olacak. Şimdi Arabistan teknolojisi falan yok tabii. O Arabistan'da tabii aldım diye sevinecek garipler yani ama öyle bir şey yok yani. Onlara asla İsrail'e karşı bir stratejik denge bırak üstünlüğü denge bile sağlamasına izin vermezler. Yani İsrail F-35'leriyle Suudi Arabistan F-35'leriyle gelirse karşılaşırsa İsrail F-35, Suudi Arabistan F-35 vurur. Tut ki karşılaştılar. Hani ben ikisinin aynı olmadığını anlatmak
4: anladım,
3: için.
4: Anladım.
3: Tabii bu politik olarak asla karşılaşmazlar. O da ayrı bir konu. İşte bu ne yapıyor? Yani işte Suudi Arabistan'da işte ABD'den F-35 alan ayrıcalıklı ülke konumunda olduğunu halka anlatarak bir propaganda yapıyor. Yoksa yani F-35'e ihtiyacım var, F-15'leri var, bilmem neleri var. Şey var. Yani burada İsrail Suudi Arabistan'ın elinde F-35 olması İsrail'e karşı bir denge veya üstünlük sağlamayacaktır. Ama bakın o dergi ne diyor? Kaan uçağı diyor. Şimdi Kaan uçağı dediğiniz zaman bir görünürlük bakımından üst teknoloji. İkincisi geçen şeyde anlatmıştım, Murat Aysa 100 radarını anlatmıştım. Yani o Murat Aysa 100 radarı bütün dengeleri değiştirdi. Değiştiriyor demiyorum bakın. Dengeleri değiştirdi. Buradan söyleyeyim. Murat Aysa 100 radarını hani tekrar etmeyeyim ama yani yaklaşık 150 kilometreden F-35'i görebiliyoruz. Hani bizim pilot görüyor. Yer radarı değil bu çünkü. Şimdi aldığım bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Kesin ve net bilgi. Adını söylemeyeceğim. Söyleyemiyorum çünkü her şeyi de söylememek gerekiyor. Biz Kaan için bir radar ürettik. Uçak radar ama. Bir radar ürettik ve 300 kilometreden F-35'i görebilecek pozisyonda. Bakın 300 kilometre teşhis ediyor. Görebilecek dediğim teşhis ediyor. Ellerindeki hiçbir füze şu an 300 kilometre menzilde değil. Yani bizi vurabilecek menzilde değil. Bizim pilotumuz vuruş menziline girmeden uçağı görebiliyor. Ve o uçak bizim Kaan uçağını göremiyor.
0: Ne güzel dostlarımız, ne güzel dinleyicilerimiz var. Bizi dinleyen ve mesajlarıyla buradayız diyen, mutluluğumuzu arttıran, perçinleyen, konsantrasyonumuzu arttıran, perçinleyen ve iyi ki varlar diye düşündüğümüz. Bu sabah yaz okuluna başladığım ilk gün dersine gitmek için aceleyle taksiye bindim. Araçta sizin sesinize denk geldim. Siz değil mi Mehmetcan dinliyorsunuz, Radyo 7 dinliyorsunuz diye sordum. Evet, ben yıllardır hep onu dinlerim dedi memnuniyet ifade etti ve çok hoşuma gitti benim diyor. 34 TKC 11 numaralı taksinin sürücüsü Yaşar Bey, Yaşar Kaptan. Allah size sağlık ve afiyet versin, kaza bela vermesin, yolunuz açık olsun. Radyo 7 ile Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahla arkadaşlarınız daim olsun diyelim. 34 TKC 11 bizi dinliyor. Muhtemelen araçtan inmiştir Ayşegül Hanım, Ayşegül Kaka, ama sağ olsun bu mesajı da bizimle paylaşmış. İnşallah yeniden denk gelirsiniz ve yeniden dinlemeye devam edersiniz. Peki Orhan Kurt'a çok teşekkürler. Emekli maaşları arasındaki dengenin bozukluğundan işaret ederek mesaj göndermiş. İbrahim Bey, İbrahim Halil Bey bizi dinliyor. Vallahi ben Gülbahar abla haberine çok sevindim. Canlı canlı dinledim. Keşke bütün sıkıntılarımızı bu şekilde aşabilsek diyor. Bir yerden başladık. Başlayacağız. Başlamak zorundayız. Üzerine biriktirerek, negatifi pompalayarak, kötüyü çoğaltarak değil de iyi niyeti, hüsnü niyeti çoğaltarak evelallah yapabileceklerimizi yayına taşıyarak, günlük hayata taşıyarak, mücadelemizi kendi çapımızda vererek bir şeyler yapabiliriz. Bırakmayın. Psikoloji simsarlarına ve insanın buhrana girmesine neden olacakların yayınlarına itibar ederek ülkeyi onlara bırakmayın. Son derece önemli. Devam edeceğiz. Saat 8.30. Gitmeyin bir yere. Kurtlar kapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Vakıfbank Winov sunar.
6: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: bir reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %58 seviyesinde İstanbul'da kent trafiğini görüyoruz ki saat şu anda 8.37. %58'i gösteriyor İstanbul trafiği. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü her iki istikamette de açık gösteriyor. Anadolu'ya geçişleri de Avrupa'ya geçişleri de harita. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlarken Ayvansaray yönünü çoktan kalabalık diye zikredebiliriz. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına, E5 üzerinden yine Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere ve Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yoğun, hatta çok yoğun trafik var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a, Yeşilköy Bakırköy'den sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan kısımda ise yoğun akıcı trafiği tanımlamak mümkün. Demedi demeyin.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
6: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
7: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
6: 29 Haziran Pazartesi sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
7: Öncelikle gözler Başkan Erdoğan'da olacak. Bugün İstanbul'da, dün malum Sakarya'da, Sapanca'da mesajlarını vermişti. Bugün NATO parlamento başkanları onuruna verilecek olan öğle yemeğine iştirak edecek. Zirvenin ev sahibinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş olduğunu hatırlatalım. Gözler bu hafta artık CHP'de Özel Kılıçdaroğlu cephelerini karşı karşıya getiren kurultay tartışmasında bu hafta artık yargıya taşınıyor. Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için genel merkeze teslim ettiği 833 delege imzasıyla ilgili 10 günlük süre geçtiğimiz cuma günü doldu. Ancak Kılıçdaroğlu yönetiminden bu imzalarla ilgili bir yanıt gelmedi. Özel cephesi de gün itibariyle ya da hafta itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yapacağı başvuruda olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talep edilecek. Tabii mahkeme aşaması bununla sınırlı değil. Bir diğer mahkeme daha var. Kılıçdaroğlu yönetiminin Özgür Özel'e yakın 27 parti meclis üyesinin istifalarını kabul etmemesi de bir diğer dava konusu olacak. Özgür Özel bugünlerde, ona bakalım, İzmir'de Ödemiş, Kiraz, Beyda, Tire ve Gündoğdu meydanında uzanan bir miting ve buluşma trafiği gerçekleştirecek. Gelişmelerde son durumla ilgili değerlendirmelerde bu noktalarda yapmasını bekliyoruz. Ankara'nın diğer gündem başlıklarına bakarsak, gönül elçileri koruyucu aile vizyon çalıştayı var bugün başkentte. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açılış programına iştirak edecek. Sağlıkta yerlileşme ve stratejik işbirliği etkinliği ve yerli üretim tanıtım günleri var. Adres Ankara Etlik Şehir Hastanesi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da o programda olacak. Kırsalda bir program daha vardı. Kırsalda Bereket Küçükbaş'a destek projesi gün itibariyle başlıyor. İlk küçükbaşlar bugün besicilere teslim edilecek. TİGEM'in Ankara Polatlı tesislerindeki törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılmasını bekliyoruz. Bugün Ankara'da bir de ekonomi zirvesi var. Ev sahibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat da zirveye katılacak, bir konuşma gerçekleştirecek. Gündemden son başlığımız Türkiye İstatistik Kurumu'ndan Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri gün itibariyle açıklanacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetciğim.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
4: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Emekli ve memur maaşı için gözler bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı için belirlenecek zam oranı Haziran ayı enflasyon rakamıyla netlik kazanacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Temmuz ayında otomatik olarak ÖTV artışı pompaya yansıyacak. Bu kapsamda akaryakıt fiyatlarında değişim bekleniyor. Güçlü dolar ve Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentiler MTI'yi baskıladı. Batı Afrika'daki aşırı yağışlar ve sel endişeleriyle kakao haftayı %20,5 yükselişle tamamlayarak zirveye yerleşti. Petrol ise savaş öncesi seviyeye geriledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Sizinle aynı ufka bakmak çok güzel diyor. Hüseyin Bey bizi Almanya'dan Dortmund'dan dinliyor. Eksik olmasın siz güzel şeylere, iyi yayınlara layık olduğunuz için bu frekanstasınız. Çok teşekkürler, Almanya'ya selamlar diyelim ve Malatya'dan İbrahim Bey'in mesajına bakalım. İbrahim Öz Süzer yazıyor. Valla bu kademeli emeklilik bekleyenlerin de müjdeli haber beklediği dönemlerdeyiz diyor. Artık bize de iyi haberler verin lütfen diye yazmış. Bizimkisi sadece aracılık etmek, muhataplarıyla işi yan yana getirmek ve evelallah çığ gibi büyüyen radyo yediği bu konuda en önemli kapılar bir haline dönüştürmek. Gamze Hanım'a çok teşekkürler. Gamze Sönmez Ankara'dan dinliyor bizi. 6 ay sonunda memurların, emeklilerin, tüm kesimin haklı olarak gayet tabii enflasyondan etkilendiği düşünülüyor ki etkileniyorlar da. Peki asgari ücretler neden acaba düşünülemiyor? Onların ücretleri neden 6 aylık zam oranında revize edilmiyor diye soruyor, muhatabına mesajı gönderiyor. Peki Fatih Kamalak ve aleyküm selam diyelim. Öncelikle bakanımıza çok teşekkürler. Devletimizin gücünü de merhametini de yeniden ve tekrar bizi hatırlattığı için, gösterdiği için demiş. Murat Bey'e çok teşekkürler. Erhan Koloğlu yine Almanya'dan bizi dinleyen dostumuz. Ona da çok teşekkürler. Gümrüklerdeki sıkıntılardan bahsediyor. Türkiye'ye gelmenin kendileri için büyük bir heyecan ve mutluluk olduğunu, ancak bu sıkıntıları giriş çıkışlarda ve yaşanılan harcırah ödemelerinin yüksekliğinden bahsediyor. Doktor Hülya Hanım bizi Konya'dan dinliyor. Hülya Özü Doğru, hayırlı sabahlar diyelim ve ben sizin yayınlarınızı iple çekiyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Şu belediyelerin kadroları meselesini lütfen biraz daha işler misiniz, biraz daha aktarır mısınız diyor. Peki elimizden geleni yapalım. Şimdi kamuda çalışan binlerce işçi ve ailelerini ilgilendiren bir taşerona kadro düzenlemesi meselesi var ki bunun yaklaşık 90 bin 100 bin işçiyi kapsadığı tahmin ediliyor. 2026 yılı itibariyle taşeron işçilerin yanı sıra kitlerde, yani kamu iktisadi teşebbüslerinde ve belediyelerde görev yapan personelin kadroya alınmasına yönelik beklentiler bunlar. Önceki yıllarda hayata geçirilen düzenlemelerle taşeron işçilerin önemli bir kısmı kadrolu statüye geçmişti ve kapsam dışında kalan kit ve belediye işçileri için de yeni adımlar atılıp atılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan taşeron işçilerin en çok takip ettiği başlıklardan biri de ilave hediye ödemeleri. Oralarda da artışlar dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. Taşeron işçilere kadro var mı sorusuna verilen cevap şu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan taşeron işçilerin kadroya geçiş hakkında soru önergesine yanıt veriyor. Taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünü söylüyor Çalışma Bakanı sevgili dinleyiciler. İlave hediye ödemelerinin de devam ettiğini hatırlattıktan sonra. Tamar Tanrıyar'ın yurt dışında olduğu iddiaları var. Gazeteci Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar uzun süredir sosyal medyadan yayınlar yapıyordu. Ben de o yayınların bir kısmını izledim. Doğrusu ünlülere ve siyasilere yönelik ağır ithamlarda bulunuyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine karşı haddi aşan ifadeler kullandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüpheli için yakalama kararının çıkartıldığı da dile getiriliyor değerli dinleyiciler. Ergenekon davasının adli safhalarında rol alan savcı ve hakimlere yönelik başlatılan disiplin soruşturması da Hakimler Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından karara bağlanmış durumda. Alınan kararda Ergenekon yargılamalarında gerçek yerine sahte delillerle sanıkları mahkum ettikleri ifade edilen 62 hakim ve savcı için bir defa daha ihraç kararı verildi. Ayrıca Ergenekon mağdurlarına devlet tarafından ödenen ödenen tazminatların da bu ihraç edilen hakim ve savcılardan tahsil edilmesine karar verildi. Yani Fethullahçı terör örgütüne Ergenekon faturası ağır şekilde kesilecek ve 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bunu yeniden gündemde göreceksiniz değerli dinleyiciler. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir, gazeteci Nuray Başaran Uludemir'in şok iddialarına yer veriyor. Bu çok çarpıcı. O yüzden lütfen Radyo 7'nin sesini biraz açın. Manisa FETÖ'nün Vatikanı'dır diyor FETÖ itirafçısı Enis Uludemir. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i bizzat ben siyaset listesine ekledim diyor. CHP'nin siyasi kadrosunu ben belirledim diyor. Ve Özgür Özel'in kod adının da eczacı olduğunu söylüyor.
2: Enis Uludemir de 2008 yılında biz bir toplantı yaptık diyor. Ve bu toplantıda diyor Türkiye çapında bir toplantıydı ve bu da diyor bir çalıştaydı. Ve bu çalıştayda ben Manisa'da diyor bu işin sorumlusuydum. Hatta söylememde sakınca yok herhalde. Alevi çalıştayı yaptık olabilir. Türkiye çapında diyor. Bu çalışmada diyor Mahrem Yapı da katıldı diyor. Mahrem Yapı dediği FETÖ'nün üst yapısı, evet. Üst yönetimi. Ve biz bir karar aldık diyor. FETÖ'nün seçtiği kişilerin siyasette partilere yerleştirildi. Birleştirilmesi kararını aldık diyor bazı isimleri. Ve bu siyasi listeyi de diyor Manisa'daki listeyi de ben oluşturdum diyor. Niye Manisa önemli? Çünkü Özgür Özel Manisalı olduğu için önemli ve biz oradan başladık. İlk sıraya da diyor Özgür Özel'i bizzat ben yazdım diyor. Kod adı da eczacıydı diyor. Ve diyor Türkiye'de dikkat ederseniz 2008'de siyasete giren önemli aktörlerin hepsi Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi'ne girişi 2008'de diyor. Hepsini diyor biz listeledik ve biz yerleştirdik diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde siyasete kazandırdığı isimlere bakarsanız hepsinin arkasında bu örgüt vardır diyor. Ben bunları adım adım kendim yaptım, evet. Ve diyor daha sonra da aslında bu kişinin kendisi de anlatıyor. Ailesinin yarısından çoğu bu örgütün içinde. Hatta 2009'da da ben yine tanıklık yaptım diyor. Bunları da bir bir anlattım. Ailemin içinde şu anda tutuklananların bazılarının da tutuklanmasına sebep olan benim diyor. Hı. Yakın ailemin içinde, evet. Diyor. Özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yapılanma ve FETÖ'nün nasıl vücut bulduğunun hikayesini ve Özgür Özel'in FETÖ yolculuğunun hikayesini biz röportajın tamamında aslında ortaya koyduk. Enis Uludemir'in anlattığı röportajın tamamında gerçekten de Manisa'nın FETÖ'nün Vatikanı olduğunu görüyoruz.
6: Helikopterden indi, kamyona bindi başlığı çok çarpıcı sevgili dinleyiciler. Özgür Özel'in ışıltılı günlerinin geride kaldığını yazıyor. Yeni Akit gazetesi şöyle demiş. Uşak Belediyesi'nin kasasından 7.7 milyon lira harcanarak döşemeleri yenilenen Vito aracı kullanan ve son olarak satın almak için 10 milyon dolarlık helikopterle 31 milyonluk Maybach makam otomobili baktığı deşifre olan Özgür Özel dün Gaziantep'te kamyonet kasasında miting düzenledi diyor. Avukat Mehmet Yıldırım şöyle diyor görüntülerle alakalı. 3 yıldır CHP'nin hazineden aldığı paraları ve belediyelerin imkanlarını kullanan Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrasında kamyon kasalarında miting programları yapmaya başladı. Bu kalemun gibi kılık değiştiriyorlar. CHP ellerindeyken güllük gülistanlık bir hayat sürenler şimdi kendileri değilmiş gibi gariban edebiyatıyla siyasette yer tutmak istiyor. Oysa kendi adamları her gün kendilerinden istenen rüşvetleri anlatıyorlar diyor. Avukatın Mehmet Yıldırım'ın ifadeleri böyle. Kurultay için mahkemeye gidiyor. Özgür Özel biliyorsunuz Kılıçdaroğlu cephesinin olağan kongre takvimi Eylül ayının ilk haftasında başlatma kararı almıştı ve olağanüstü kurultaya kapıyı kapatmasının ardından Özgür Özel cephesinin bugün olağanüstü kurultay için mahkemeye başvurması bekleniyor. Mahkemeden çağrı heyetine de bir talep gidecek. CHP'de Özel cephesiyle Kılıçdaroğlu cephesi arasında sokağa çıkma tartışması var. Genelkurmaylarının biz genel merkezi silmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok, sahaya çıkacağız ifadeleri de yine aktarılıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkin de kurmaylar illaki il ziyaretlerimiz olacaktır diyerek devam ediyorlar. Burası Hıdırlıktepe'de 2 milyara mal olan Ankara'daki sembol, kalıntı, rezillik diyor Hakan Bey gönderdiği mesajında. Onlar öyle duruyor bu arada. Hıdırlıktepe'deki 2 beton ayak kocaman duruyor. 2 milyara mal olan Ankaralı'nın cebinden çıkmış kamu kaynaklarının israf edilişinin bir belgesi adeta. Ankara NATO zirvesi öncesinde Silvaş'tan yenileniyor. Caddeler, meydanlar, güzergahlar özenle hazırlanıyor. Trump ve diğer dünya liderleri Ankara'yı havadan seyredecekler hiç şüphesiz. Ve şehrin silüetini bozan şu beton ucubeleri de görecekler. Geçici de olsa estetik afişlerle bir şeylerle kapatalım da biz mahcup olmayalım bari diye yazmış Hakan Bey. Haksız da sayılmaz. O garabetin bir anıt gibi adeta Ankara'nın bağrına saplanmış hançer gibi duruşu gerçekten etkileyici ama bir o kadar da rezil bir görüntü sergiliyor. Yalnız Trump'ı Ankara'da sadece gündem zorlamayacak, babam dediği kadın da zorlayacak. Adı Necla Özmen. Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek açtığı babalık davasıyla gündeme geldi Necla Özmen. NATO kapsamında Ankara'ya gelmesi beklenen Trump'la görüşmek için Amerikan Büyükelçiliği'ne postayla mektup gönderdiğini söylüyor.
3: Kendisi çok iyi biliyor ne istediğimi. Türk halkını da seviyorum, Türkiye'yi de seviyorum. Yani Türkiye için her şey yapmaya hazırım. Amerika için de yapmaya hazırım. Buraya geldiğini öğrendim. Evet, kendisinden görüşme talebinde bulundum. Elçilik aracılığıyla yazı gönderdim. Bu konuda işte bilgilendirdim. Yani geldiği zaman görüşme fırsatı olursa görüşecek inşallah. Görüşemezse de üzülürüm tabii ki. Yani kendisinden haber aldığımda çok duygulandım. Yani beklemiyordum. İnsan hani bir anda haber alması, şey yapması, hani gördüğümde ne tepki veririm bilmiyorum. İnan ki gözlerimden yaş aktı sevinçten. Sonuçta herkesin hatası, doğruları kendiyle sonuçta babadır. Ben onu baba olarak görüyorum, babacığım diyorum. Özellikle işten söylüyorum bunu da. Yani herkesin günahı, sevabı kendine, benim günahım bana göre. Ama o benim için değerli, sevdiğim babacığım. Yani özledim de tanışmak istiyorum. Yani kendisine sormak istiyorum. Bu süreci belki haberi vardı benden, belki yoktu. Bilemiyorum. Türk yemeklerinden hazırlamayı düşünüyorum. Ama yer mi bilmiyorum. Biliyorsunuz çekinerek yemek konusunda o yemeklerini kendileri getiriyorlar. Yani inşallah gelir. Ben de Türkiye'de büyüdüğüm için buranın özel şeylerinden hazırlamak istiyorum. Zaten elçiliğe bildirdim. Görüşme talebinde bulundum kendilerine. Yani dört gözle bekliyorum. İnşallah bize gelir. Evimi görür. Yaşantımı görür. Ne demek istediğimi anlar. Kendisini benim ondan ne istediğimi biliyor. Yani Beyaz Saray'a ben yazı gönderdim. Kendisi çok iyi biliyor ne istediğimi. Türkiye'nin parasını ödeyip de vermediği uçağı teslim etsin ya da parasını versin. Sevgili babacığım, inşallah sesimi duyarsın. Elçiliğe gönderdim. Görüşme talebinde bulundum. İnşallah 5 veya 10 dakikanı ayırırsan seni tanımak istiyorum. Senden haber geldi ama ne kadar doğru bilmiyorum. Seninle konuşmadıktan sonra inanmak da istemiyorum. İnşallah görüşürüz.
8: 7 gün 7 sabah.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
10: Otopratik. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. İstanbul az bulutlu 34, Edirne 37, Bursa 35, İzmir açık 38, Muğla 36, Afyonkarahisar 30, Antalya açık 38 derece, Adana 36, Hatay 31, Ankara az bulutlu 32, Konya 30, Sivas 27, Düzce 33, Samsun az bulutlu 30, Trabzon 28 derece, Erzurum parçalı bulutlu 26, Malatya 33, Kars 23, Diyarbakır 37, Mardin 35, Şanlıurfa açık 38 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke az bulutlu 44, Saraybosna 34, Roma 31, New York 30 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Şimdi 40 derece alarmı, şimdi Furkan'ımız ayrıntıyı paylaştı ama Avrupa üzerinden geliyor bu yeni dalga ve sıcaklıkların bir anda 40 dereceleri aşacağına dair meteorolojik tahminler var. Bilimsel tahminler tabii bunlar, lakin tahmin adı üzerinde yer ve gök onun en nihayetinde karardı, onun farkındayız. Çocuklar, yaşlılar, kronik rahatsızlıkları olanlar bu yaz mevsiminin en yakıcı ve sıcak günlerinde biraz daha dikkatli ve tedbirli olurlarsa lehlerin olur gibi gözüküyor. Özellikle Trakya'da, Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması ihtimali var. İstanbul'da sıcaklığın yarın 35 dereceye kadar yaklaşacağı öngörülüyor. Şimdilerde bile derece şu anda bile 25-26-27'yi gösteriyor İstanbul'da. Böyle farklı dereceleri zikrediyorum ama bulunulan yere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yüksek yerlerde biraz daha farklı. Kalabalık, büyük binaların ve çukur sayılabilecek noktaların sıcaklık değerleri biraz daha farklı. Yalnız araç içindeki değerin de normal meteorolojik meteorolojik sıcaklığın en az 10 derece artı 10 derece üzerinde olduğunu da söylemem lazım. Klima kullanımı pekala tabii önem kazanıyor. Yüksek sıcaklıklar tüm yurt etkisi altına alırken vatandaşlar oto tamircilerine akın ediyor. Araç kliması ustaları klimaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakımının muhakkak yapılması gerektiğini, klima gazlarının kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar, hasta olanlar 11 ile 16 saatleri arasında, yani güneş ışınlarının doğrudan ve direkt olarak geldiği saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmazlarsa iyi olur. Orman yangınları içinde riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları var. Yetkililerin ve etkililerin de tedbirleri var. Ama süre yok. Hepinize çok teşekkürler. Yarın yine buluşalım. Ben Mehmet Can huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. İyi olan haberler sizi bulsun. Hoşçakalınız.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
11: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendiriyor.
12: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
11: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun'la Enafarma bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
16: Reklam.

0: ile keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.

Yeni haftanın bu ilk sabahında Radyo 7'de ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Program başladı. 11'e kadar birbirinden güzel şarkılarla, türkülerle ve sesimle yanınızda olacağım. Hoş geldiniz.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Evet, duydunuz. Bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü olacak. Siz bana yazarak mesajlarınızla ulaşacaksınız. Ben de isminizi anons ederek güzel bir eseri sizlere armağan edeceğim. Öncelikle bu türkümüzü bir dinleteyim. Ardından bana nereden yazacaksınız? Sıradaki şarkıya talibim, bakalım şansıma, bahtıma hangi eser gelecek diyorsanız bunu bana yazarak öğreneceksiniz.

O zaman sıradaki şarkımız kimler için, hemen bakalım mesajlarımızı. Fransa'dan Selcan, sıradaki şarkı bana gelsin. Ankara'dan Murat Doğan ben. İyi yayınlar Erkan Bey. Teşekkürler Murat. İskenderun'dan Süheyla, sıradaki şarkı sana da geliyor. Konya'dan Özlem, sıradaki şarkı eşim Barış'a gelsin. Erkan Bey, İstanbul'dan Gülşah ben, sıradaki şarkı bana ve eşime gelsin. Denizli'den Uğur, sıradaki şarkı sana ve tüm Denizli'den sesimizi duyanlara da geliyor. Mersin Erdemli'den Elife, Sinan Oba'dan Bilge, günaydın Jale ben diyen Radyo 7 dostu. Hepinize ayrı ayrı selam olsun, gününüz güzel geçsin. Şimdi ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı anons ederek gönder bakalım bir şarkı. Bahtıma hangisi gelecek diye merak ediyorsan. Instagram'dan bana ulaşabilirsin, yazabilirsin. Erkan Onur Koç. Instagram'da kolayca beni bulabilirsin. Erkan Onur Koç yazdığında en son paylaştığım fotoğrafın altına adınızı, hangi şehirde olduğunuzu en başa ekleyerek sıradaki esere talip olabilirsiniz.

Ankara Çubuk'tan Derya Karakurt, sıradaki eser tüm sağlık çalışanlarına gelsin. Mersin'den Cevahir Nur, Darıca'dan Büşra, İzmir Torbalı'dan Aycan Demirel, Aydın Söke'den Şule, Samsun'dan Belgin, sıradaki şarkı kardeşlerime gelsin. Ankara Çubuk'tan Seyit Ali, Burdur'dan Yasemin, Konya Karatay'dan Ayşe Orha, Güngören'den Pınar Gökçe, sıradaki şarkı Yıldız Fidan'a gelsin. Ve Konya'dan Abdullah Altınışık, sıradaki eser arkadaşıma gelsin. Abi hatırladım mı?

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de merhaba, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum tüm Radyo 7 dostlarına. Yine güzel bir eser. Hiç boşluk bırakmadan, biri bitmeden diğeri başlasın ve kimler için olacak eserimiz? Manisa'dan Nihal, sıradaki eser çalışma arkadaşlarıma gelsin. Ankara'dan Zeynep, sıradaki eser sana da geliyor. Ankara Sincan'dan İsmail Çelik. Antalya Korkuteli'nden Bahattin Şahin, size ve aileme gelsin sıradaki eser. İskenderun'dan Aysu. Yozgat'tan Murat Alp. Ordu Fatsa'dan Ümit. Kütahya'dan Huriye, sıradaki eser Radyo 7 ailesine gelsin. Antalya Elmalı'dan Saniye Teşen. Bursa'dan Hüseyin. Büyükşehir Belediye personeline gelsin sıradaki eser. Ve Aksaray'dan Ahmet Cöne. Bugün siz yazıyorsunuz, ben de güzel bir eseri armağan ediyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner, bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü,

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Reklam.

Kayseri'den Menekşe, sıradaki eser Ahmet Bey'e gelsin. Kartepe'den Erol Sarıgül, eşim, oğlum ve gelinime gelsin. Erol albayım, ellerinizden öpüyorum. Tüm aile fertlerine de selamlar, sevgiler. Ankara'dan Nuran, sıradaki eser tüm radyoyu dostlarına gelsin. Tokat'tan Adem, sıradaki eser eşime gelsin diyor. Ve Hatay'a geçiyoruz. Ömer Şimşek, sıradaki şarkı Mine Şimşek için gelsin. Konya'dan, Konya Ereğli'den Bircan. Bursa'dan Sema Kaplan. Kocaeli Gölcük'ten Sercan Ünal.

Antalya Sirik'ten Hamide, sıradaki eser bana gelsin. Tokat'tan Zeynep, sıradaki eser kızdırma ve eşime gelsin. Yine Ankara'dan Esra, sıradaki şarkı eşime gelsin diyor. Eser de gelsin. İzmir'den Oktay Çiftçi, hayırlı yayınlar dilerim, teşekkür ederim. Merhaba Erkan abi, Bursa'dan Bora Karakuş ben. Merhaba Boracığım. Sakarya'dan Dilek İğneci, İskenderun'dan Suna Bulut, çocuklarıma ve eşime gelsin. Kars'tan Murat, Alanya'dan Safiye, eşime ve çocuklarıma istiyorum sıradaki eseri. Bolu'dan seni dinliyoruz diyen Gökhan ve Cengiz. Konya'dan Nesrin, sıradaki şarkı eşime gelsin.

Bursa'dan Rahime Tutar sıradaki şarkıyı gurbetteki kızıma gönderiyorum. Günaydın Erkan Bey, Ankara'dan Resul. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma gelsin. Selahattin Sarı, Antalya'dan kucak dolusu sevgiler. Manisa'dan Selma. Ankara'dan Murat, sıradaki eser sana ve eşine de geliyor. Fransa Lyon'dan günaydın diyen Akın Çetinkaya, sıradaki eser tüm gurbetçilere gelsin. Kahramanmaraş'tan günaydın Fatih Çelebi, sıradaki eser eşine ve çocuklarına da geliyor. İstanbul'dan Fırat Doğan, selamlar, aleyküm selam. Kastamonu'dan Gülcan Ercan, sıradaki şarkı Çınarıma gelsin. Kütahya'dan Kudret ve Balıkesir'den Bakican, annemin doğum günü, sıradaki eser ona gelsin.

Denizli'den Şerife Aycan eserimiz de gelsin şöyle, devam edeyim. Antalya Muratpaşa'dan Ali Ben, sıradaki şarkı sana da geliyor Ali. Denizli Merkez Efendi'den Gökhun Görkem. Kırıkkale'den Ferdane. Aksaray'dan Ahmet Kav, sıradaki eser Eşim ve Bana Gelsin. Sakarya'dan Cafer, sıradaki şarkı İsmail ve Murat'a gelsin. Aksaray'dan Arife, sıradaki şarkı Kardeşim Lale'ye gelsin. Antalya Lara'dan Ramazan, sıradaki şarkı Eşim Ferah'a gelsin. Ve Avusturya'dan Ayfer Develioğlu, sıradaki şarkı tüm dinleyenlere gelsin.

Pazartesi günleri bu programda o zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz ve eserimiz kimler için? Kartal'dan Hasan Kaya, Kayseri'den Hayriye sıradaki eser aileme gelsin. Osmaniye'den Bünyamin Tülüce cezaevi şoförlerine gelsin sıradaki şarkı. Samsun ilk adımdan İsmail sıradaki eser eşim Pelin'e gelsin. Sungurlu'dan Sultan, Ankara'dan Mehmet Aksoy sıradaki şarkı kardeşim Hakan Gültekin'e gelsin. Balıkesir'den Emine Karaboy'a, Trabzon'dan eskimeyen bir dost Beste Usta Kurt, sana da selam olsun, kolay gelsin. Almanya Düsseldorf'tan Halit Koçak sıradaki şarkı sana da geliyor. Tokat Sulusaray'dan Mustafa, Bursa'dan Dilek ve Antalya Kumluca'dan kim bize yazıyor onu da okuyayım. Ardından ilk saatimizin son şarkısını dinleyeceksiniz ama önümüzde daha bir saat var. Ben de yazmak istiyorum. Benim de adımı söyle, bana da bir şarkı gönder diyenlere nereden yazacaklarını söyleyeceğim. Antalya Kumluca'dan Aslı Özkan sıradaki şarkı, şu anda Sera'da birlikte çalıştığımız Fevzi amca, Fatma abla, Havva abla ve kardeşim Semra için gelsin. Instagram'dan bana ulaşabilir, yazabilirsiniz sevgili dostlar. Erkan Onur Koç. Bana ait olan profile gelin, Erkan Onur Koç hesabına gelin ve paylaştığım son fotoğrafın altına adınızı ve şehrinizi, hangi şehirden dinliyorsanız bu ikisine en başa yazın ve mesajınızı gönderin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Nefis bir türküyle devam ediyor. Kimler için? Manisa Şehzadelerden Mehmet Özer sıradaki eser size ve ailenize de geliyor. Sakarya'dan Hasan Genç sıradaki şarkı eşim ve iş arkadaşlarıma gelsin. İzmit'ten Meryem. Almanya'dan Erdem sıradaki şarkı sana ve Antalya'daki akrabalarına da geliyor. Adana'dan Esma. Antalya'dan Esat Tosun sıradaki eser size ve aileniz için de gelsin. Kırıkkale'den Emrah Akgül. İzmir'den Yalçın sıradaki eser oğlum Ali için gelsin. Kayseri'den Yavuz Küçük Şahin fabrikadaki emekçi arkadaşlarıma gelsin sıradaki eser. Kayseri'den Dilek ve eşi Serkan. Hatice Delertaş Mersin Toroslardan ve Erzincan'dan Faruk Tilaver sıradaki eser sizlere geliyor.

Altın Ordu'dan Esra, dostum Zeynep'e gelsin sıradaki eser. Mersin Mezitli'den Merve, Bolu'dan Sude'ne sıradaki şarkı anneme gelsin. Kayseri Yahyalı'dan Abdullah sıradaki şarkı eşime gelsin. Zonguldak'tan Murat Ekmekçi, Radyo 7 dostlarına gelsin. Mezitli'den Merve.

Çorum'dan Semra. Sıradaki şarkı tekstil çalışanlarına ve Nuri Kurt'a gelsin. Denizli Tavas'tan Uğur Özalp. Fransa Lyon'dan Emrah. Sıradaki eser eşim ve çocuklarıma gelsin. Isparta'dan Zuhal Ersoy. Sıradaki eser Gülseren ve Ayla ablaya gelsin. Sivas'tan Seda. Sıradaki şarkı anneme ve kardeşlerim için gelsin. Ankara'dan Esra. Sıradaki şarkı eşime gelsin. Yoklamada ben de varım diyen Özge. Güzel bir gün olsun sana da. Ve Kahramanmaraş'tan Mehmet Türk.

0: tatsız şehire.
1: Antalya, Alanya'dan Yasin. Aşçı olarak çalışıyoruz. Sırada keser bize ve Ersin Usta'ya gelsin. Konya'dan Emin Vural, sıradaki eser eşim Ferdane'ye ve Vural ailesine gelsin. İstanbul Maltepe'den Hüseyin Solaltın. Mersin Erdemli'den Rukiye, sıradaki şarkı İkiz Kızlarıma gelsin. İzmir Ayakkabıcılar Sitesi'nden Bilal. Şöyle sayfayı bir yenileyim. Kütahya'dan Hatice, sıradaki şarkı tüm dinleyenlere gelsin. Ankara Pursaklar'dan Hüseyin, sıradaki şarkı Rukiye'ye gelsin. Elazığ'dan Hatice.

Kayseri'den Nuriye'ye sıradaki şarkı eşim Mehmet'e gelsin. Adana'dan selamlar diyen Rahmi, aleyküm selam. İstanbul Tuzla'dan Recep Ekşi, sıradaki şarkı tüm emekçilere gelsin. Kırıkkale'den Gülseren. Kütahya'dan Aysun. Sıradaki eser sana ve torununa da tabii ki gelecek. Ankara'dan Ayşenur, bu şarkı kardeşime gelsin. Konya Karapınar'dan Saliha Özden. Sıradaki eser şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin. Kahramanmaraş'tan Harun. Adana Karataş'tan Ali. İsmail Ardıç Bursa'dan. Muhasebe bürosu çalışanlarına gelsin sıradaki eser. Ve Ordu Çatalpınar'dan Muharrem.

Selamlar Konya'dan Bir Sen, sıradaki şarkı eşim Erkan için gelsin. İzmir'den Celil. Merhaba abi, Manavgat'tan Ayşegül, sıradaki şarkı tüm Sivaslılara gelsin. Fatma Başaloğlu Denizli'den. Ankara Yenikent'ten Elif, sıradaki şarkı eşim ve çocuklarım için gelsin. Çorum'dan Havva. Tarsus'tan Semiha. Denizli Acıpayam'dan Hasan. Manisa Sarıgöl'den Alev. Çorum'dan Ahmet Tevfik. İleri Ortaokulu'nda temizlik yapıyoruz demiş. Kolay gelsin. Manisa'dan Dilek, sıradaki şarkı sana ve Cansu'ya da geliyor. Kırşehir'den Hamit Öztaş.

Bolu'dan Esra, sıradaki şarkı eşim ve kızlarıma gelsin. Isparta'dan Mustafa, sıradaki eser sana ve ailen içinde geliyor. Çanakkale Yenici'den Ayşe, sıradaki şarkı tüm tarlada çalışanlara gelsin. Ankara Gölbaşı'ndan Tayfun Kürkçü, Manisa'dan Abdullah Kırlı, sana ve eşine de geliyor. Mersin Toroslar'dan adını yazmayan dinleyicimiz, geçiyorum. En başa adınızı yazın ne olur. İzmit'ten Onur, sıradaki eser kardeşim Fırat'a gelsin. Afyon Karahisar'dan İbrahim Baş, mermer fabrikasında çalışanlara gelsin. Konya'dan Ayşe Aydoğdu, sana ve eşine de geliyor. Ve Alanya'dan Alaaddin Kara,

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Güzel bir eserle devam ediyor. O zaman bu şarkımız kimler için? Aksaray'dan Cumali, Niğde'den Gülafer, çok sevdiğim arkadaşlarım Cavidan ve Filiz'e gelsin. Kayseri'den Hülya, sıradaki eser sana ve ailen içinde geliyor. Münih'ten Mustafa Demir, sıradaki eser eşim Hatice'ye gelsin. Fransa Metz'den Kayseri'li Uğur Kadak. Bursa Gürsu'dan Fatih Ulu, sıradaki eser eşime gelsin. Antalya Finike'den sahilde dinliyoruz Songül ve Bayram çifti. İzmir'den Vildan, Çanakkale'den selamlar diyen Seher, Kütahya Tavşanlı'dan Yunus ve Tokat Mustafa Bülbül.

Ankara'dan Gül, sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Geliyor güzel bir eser. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ordu Fatsa'dan Cemal, sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Konya'dan Muhammed, Selma'ya gelsin sıradaki eser. Ankara Kızılay'dan Ramazan Karataş. Almanya Berlin'den adını yazmayan dinleyicimiz geçiyorum. Osmaniye'den selamlar, ben Yiğit, bu şarkı babama gelsin. Niğde'den Yasemin. Antalya'dan Selma Erdoğan, halam Sevgi'ye gelsin sıradaki eser. Kütahya'dan Süleyman Doğan, sıradaki eser sana ve ailene de geliyor. Kütahya'dan Asım Kocabaş,

Eskişehir'den Hülya Sıradakeser Tekstil'deki atölye çalışanlarına gelsin. Kayseri'den Fatma Kara. Konya Akşehir'den Yeşim. Hatay Belen'den Huri Sıradakeser bugün doğum günü olan kızıma gelsin. Fatma. Yok, düzeltiyorum. Kahramanmaraş'tan Fettah. Sıradakeser eşim Fatma'ya gelsin. Trabzon'dan Tahsin Biberoğlu ve Avni Ayaz. Sıradaki şarkı tüm meteoroloji çalışanlarına gelsin. Şöyle sayfayı bir daha yenileyim. Konya Bozkır'dan Elif. Sıradaki şarkı eşime gelsin. Gaziantep'ten Hüseyin Erdoğar. Sıradaki eser size ve eşinize de geliyor. Antalya'dan Batuhan Tokgöz. Tüm aileniz için gelecek sıradaki eser. Samsun'dan Kerem. Sıradaki şarkı kamyon şoförü olan Vedat abime gelsin. Tekirdağ Çerkezköy'den Seyit.

Bodrum Gündoğan'dan Ayşe sıradaki eser sana da geliyor. Adana'dan Gümüş Ben sıradaki şarkı eşim Gülşah'a gelsin. Tekirdağ'dan Zeynel tüm çalışanlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum. Konya'dan Yusuf iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler Yusuf. Mersin'den selamlar ben Hasibe sıradaki şarkı aileme gelsin. Malatya'dan Sevinç sıradaki eser ablama gelsin. Samsun'dan selamlar ben Kerem. Hemen sayfayı yenileyeyim. Son mesajları dile getireceğim. Ardından ben müsaadenizi isteyeceğim. Son iki şarkı sevgili dostlar. Önce Gülden Karaböcek, ardından Ferdi Tayfur'la programı noktalayacağım. Bilginiz olsun. Kahramanmaraş'tan Fatma Gül sıradaki şarkı tüm sevdiklerimize gelsin. Ankara Gölbaşı'ndan Merve. İzmir'den Celil. Sıradaki eser gelinlik firmasındaki tüm çalışanlara gelsin. Beykoz'dan Uğur Baskın ve Balıkesir'den Erol Yoran diyeyim. Müsaadenizi isteyeyim. Ben Erkan Koç. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: doğasında var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

insanın içinden geçenler, değil mi? Böyle bazen doyamadığımız bir insan oluyor, bir an oluyor. Bazen efendim gelmeyecek bir zaman oluyor. Çok istediğimiz ve sevdiklerimizle beraber geçirdiğimiz, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Radyo 7'de. Edal Saatler'de. Ben Eda Özdemir. Genç Dal sizlerle birlikte paylaşacağız. En keyifli şarkıları elbette sevdiklerinize de armağan edeceğiz ihmal etmeden. Hoş geldiniz. Başladı program.

Aşk bir mevsim, gelmez bir daha. Ama şöyle gelip geçen bir şey de değil ki. Hani baktığımız zaman öyle oluyor. Herkes de baharı yaşamak ister değil mi? Hani böyle bir mevsim olmuş olsa şarkıdaki gibi. Kışın ne olacak? Kışın da böyle efendim sadakat, neşe, heyecan. Aynen bahardaki gibi, yazdaki gibi de devam etmeli değil mi? Madem bir mevsimse. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarından biri daha. Ah bir bilsen ben sana neler anlatacağım ama işte o kaybetme korkusu.

0: Sevince, vallahi sevince her şey güzel oluyor. Her şey istediğimiz gibi oluyor. Şöyle baktığımızda insanın içi güzel olduğunda da zaten bu ne yapıyor? Baktığı yere de yansıyor. Oh, şöyle içtiğiniz bir kahvede dinlediğimiz bir şarkıda, beklenmedik bir mesajda bile her yerde karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor vallahi. Mutluluk böyle bazen büyük şeyler değil ki. Böyle küçük anları da fark edebilmek de çok önemli. Onun içinde de saklı oluyor zaten çoğu. Diyemediklerimiz var böyle içimizde kalan. O güzellikleri söylemek lazım aslında.
1: Burası Radyo 7.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Olmayınca insan böyle nelerden vazgeçiyor? Çok şeyden vazgeçiyor. Bazen sevmekten vazgeçiyor. Bazen ne bileyim hani insan beklemekten yorulur ya, ondan bile vazgeçiyor. Kimi zaman kendini hep ikinci planda tutabiliyor. İşte bundan da vazgeçiyor ama ne olursa olsun gönül bir gün yeniden yeşermeyi biliyor mu? Biliyor, pes etmiyor ama vazgeç gönlüm diyor yine de.

Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Ay çok güzel değil mi sözleri? Hani böyle bazen seni düşündüm demenin en zarif yolu. İnsan böyle sevdiğinin dilini zamanla öğreniyor ya hani. İşte belki de böyle severek kelimelerden önce ne yapıyor? Gönlünü alıyor. Çok güzel bir jest değil mi? Böyle bir çiçekle söylenemeyen, ifade edilemeyen duyguları anlatmak.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Amerikan doları 46,64, avro 53,25, gram altın 6086, çeyrek altın 10.024 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.318 puandan geçiş yaptı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ya işte unutacağım diyor ama bilemiyorum yani unutuyor mu? Hani böyle söylerken güzel dile ama asır zor olan zannediyorum böyle hatırlatan şeylerle karşılaşıyor ya insan. En çok da işte oradan vuruluyor. O yüzden de diyor ki hani o iz kalıyor hani unutabilir miyim bilmiyorum vallahi işte belli olmuyor.

0: Yok öyle bir dünya tabii. Böyle hayatta her istediğimizin olduğu bir dünya olmuyor maalesef. Bir de şu var, böyle emek vermeden karşılık beklemek ya da böyle kırıyorsun döküyorsun sonra böyle hiçbir şey olmamış gibi devam etmek. Yok öyle bir dünya değil mi? O bir şekilde çıkıyor böyle karşına. Anlamıyorsun, insanlar anlamıyor ama çıkıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlere ve sevdiklerinize de armağan edelim dedik. Buyurun o zaman, programı bekliyoruz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 gelmeye başlamış mesajlar. Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazarken isimlerinizi unutmayın, olur mu?
1: Yoksun umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Yeter ki sen ellerimden tut. Türkiye'nin iyi radyosunda elbette öyle oluyor. Sevdiklerinize de ulaştırıyoruz bu güzel şarkıları. Onlar duyuyor, kalben dinliyorlar, duyuyorlar. Afyon'da Cemile Hanım benden şarkı istiyor. Eşine ve çocuklarına armağan etmiş. Duyuyorlarsa göndereceğim zaten ben de onlara bu güzel şarkıları. Ama bulunduğunuz yerleri de belirtin lütfen.

Balıkesir'de Safiye Şafak bizlerle. Sındırgı Devlet Hastanesi'nde kızı çalışıyormuş. Onun için güzel bir şarkı rica ediyor. Meryem Hanımcığım bizi duyuyorsa ben gönderirim tabii ki, neden olmasın. Eda Hanımcığım efendim, Samsun'da biri var. İsmini bilmiyorum ama Kastamonu'da Canan Hanım var, onu gördüm. Güzel şarkıları kendisi ve kızları için isteyen.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek adına karşılıklı askeri saldırıları durdurma kararı aldığı öne sürüldü. Tarafların bölgedeki deniz güvenliğini sağlamak amacıyla bu hafta teknik görüşmelere başlayacağı iddia ediliyor. Niğde Bor'daki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen ve bir işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin adli süreç başlatıldı. Olayda ihmali olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu gözaltındaki 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve cezaları özel şirketlerin keseceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada trafik denetim ve ceza yetkisinin tamamen emniyet güçlerine ait olduğu vurgulandı. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle 0-6 yaş arası kreş ve gündüz bakım evlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Buna göre kurumların yılda en az bir kez denetlenmesi ve tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi zorunlu oldu. Bangladeş'te etkisini sürdüren kızamık salgınında son 24 saat içinde 4 çocuk daha şüpheli semptomlar nedeniyle hayatını kaybetti. Son ölümlerle birlikte ülkede salgın kaynaklı toplam can kaybının 712'ye yükseldiği bildirildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Samsun 30, Nevşehir 28, Kars 23, Şanlıurfa 38 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
1: Küresel piyasalar Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı. Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hala çok seviyormuş vallahi, bilmiyorum, ben söylüyorum. Fransa'da Çilli bir sıradaki şarkıyı sevdikleri için istiyor. Fotoğraflar nerede? Sıcacık Bağdat'tan memleketinin güzel insanlarına Yusuf Hoca göndermiş. Antalya Kepez'de kim var? Kim var? Yazmamışsınız. İstanbul Çağlayan Mehmet Bey sıradaki şarkıyı tekstil çalışanlarına istemiş. İstanbul'da burada, diğer illerde buradaysa süper, şahane. Vallahi bu şarkıları armağan edelim. Bir taraftan diyor ki, aa şöyle durma, yürü.

neredesiniz video göndermiş, aracında dinliyor. Stockholm'de taksiyle taksiciye radyonuzu önerdim der. Afrikalı bir taksiciymiş. Eda Hanım'ın programına da denk gelmek çok keyifliydi diyen. Abdullah Işık. Vallahi ne güzel, sağlıklı, güzel, keyifli seyirler diliyorum. Oh, onlar da dinliyorlar bizi buradan. Sevgiler, selamlar. Kocaeli Gölcük'te Funda Hanım var. Bütün sevdiklerine şarkı isteyen duyuyor mudur? Gönderelim tabii.

Bu fotoğraf kimin? Oh ne güzel görünüyor vallahi. Amasya Sulova'da Şeyma Hanım var. Kiraz toplayan bütün emekçilere şarkı istiyorum. Kiraz yemeğe gel. Ay çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Vallahi harika görünüyor. Bol bereketli olsun inşallah. Amasya'dan selamlarını iletmiş. Konya Akşehir'de Ramazan Acar var. Bütün sevdiklerine şarkı isteyen. O da böyle bahçesinde çalışıyor. Bir taraftan da bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Bahçemin çiçeklerini gönderiyorum sana. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sıradaki şarkıyı da Sakarya'da bizleri dinleyenler için istiyor. Sürekli bizleri dinlediğini söylemiş eşiyle beraber. İsminizi de yazsaydınız bu mesajın kime ait olduğunu bilmiyorum. Hani Sakarya'daki bir dinleyenimiz. Sevgiler, selamlar gönderiyorum size. Avusturya'da Yusuf Keskin var. Antep'in güzel kızıymış efendim Nazlı Hanım. Aşkıma da armağan ediyorum. Ne güzel bir video göndermişler bize maşallah size.

Ay maşallah, Saadet polis olmuş Hollanda'da. Rabia. Eda'yı dinlemek bir ayrıcalık der. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Oh, hayırlı olsun. Mesleğini en güzel şekilde icra edecektir. Güvenlik güçlerimize de buradan sevgiler, selamlar gönderelim bu güzel vesileyle. Burası neresi? Tokat'ta Eray. Yollarda bizleri dinliyor. Güzel seyirler diliyorum. Yollar da güzel görünüyor vallahi.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı

Her yarım kalmaz. Onlar yaşanmışlıkları en doğal, en temiz, en saf, en güzel haliyle anlatıyor. Ve onları en güzel aşklarda tamamlıyor elbette.

Merhabalar Eda Hanımcığım, sizin eşliğinizde bahçemi suluyorum diyen Zahide Ünal var İsviçre'de. Sevgiler, selamlar size de. Şafak neredeymiş? Burdur. Günalan köyünde sarımsak tarlasında dinliyor. Kolaylıklar diliyorum. Oh, bereketli olsun inşallah. Almanya'da Fethiye ailesi için sıradaki şarkıyı hediye eder misin demiş. Çok güzel bir aile fotoğrafıyla, tabii ki ederim. İskenderun. Kim var? Ah, isim de görmüyorum. İsimlerinizi görsem. Van'da Faysal selamlar göndermiş. İzmir Selçuk'ta marangoz arkadaşları ve çocukları Ezoma'da gelsin der. Gitsin tabii.

Toronto'da dinliyorum sizi diyen İsmail Bey var. Sizlere de sevgiler, selamlar. Eşi Halime Hanım var ve onun dışında kızları Fatma ve Ceylin bizleri dinliyorlar. Onlar için de bir şarkı rica ediyor. Tabii ki gönderirim. Yurt dışında bizlerle olan bütün dinleyenlerimize buradan en güzel sevgilerimizi iletelim. Ankara'da Murat Bey var. Eda Hanım, hiç kaçırmadan yayını dinliyorum demiş. Vallahi süpersiniz. İş arkadaşı Berat ve eşi Mehtabı için şarkı istiyor. Beyler, güzel seyirler diliyorum. Yollarda bizleri dinliyorlar. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Geldi şarkınız.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Sparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 14.212 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.64, euro 53.22. Gram altın 6.042 lira, Brent petrolün varil fiyatı 73.48 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalık

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Garaj Şoka Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Reklam.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

0: Vakıfbank Vinov sunar.
1: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
0: Vakıfbank Vinov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

başlıyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Meclis Genel Kurulu bu hafta milyonları yakından ilgilendiren 12. yargı paketi için mesai yapacak. Pakette IBAN kiralayanlardan yargılama sürelerinin kısaltılmasına kadar çok önemli düzenlemeler yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyer, Kuşadası'nda gözaltına alındı. Tamar'ın yurt dışından gelerek teslim olduğu açıklandı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu belirtiliyor. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yüksek sıcaklıklar tüm yurdu etkisi altına aldı. Artan sıcaklıkla birlikte araçlarında klima sorunu yaşayan vatandaşlar ototamircilerine akın etti. Araç kliması ustaları klimaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakımın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'yı kasıp kavuran omega sıcakları bu haftada Türkiye genelinde etkili olacak. İstanbul'da termometreler 34 dereceleri görecek, bazı bölgelerde ise hissedilen sıcaklık 50 dereceye kadar yükselecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. TEM Hastal Seyrantepe yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bayrampaşa Vatan yönü bağlantı yolunda sağ şeritte yine araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı. Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı.
0: Halkbank'ın katkıları.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ankara 32, İstanbul 34, İzmir ve Antalya 38, Samsun 30, Nevşehir 28, Kars 23, Şanlıurfa 38 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
4: Pronto Tur.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Reklam.
8: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bugün de diğer zamanlarda olduğu gibi artık her ne kadar kaç dakika dinleyebileceksen hayatında bana ayırdığın kısım sana huzur versin. Ne diyeyim? Sevgili dostlar, Rabbime duamdır, yüreğime ferahlık versin, işimi bana kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Evet, dinleteceklerim de var, onlardan biri de bu güzel şarkı. Şöyle içerilerden bir merhaba, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan her yana.

Burası Radyo 7, Talha Bora Öge, namı diğer gölge ben. Gündüz 14, gece 24. Huzurlarınızdayım. Bugün böyle üst üste sevdiğiniz, duymak istediğiniz şarkılarla dedik biraz havaya girin. Havada mıyız? Güzel. Diyorum ki bazen ne yaparsan yap olmaz. Yani hep iyi tarafından bakın derim ya ben. Bazen bakamazsın. Bazen biri çıkar, sendeki o iyi tarafı tüketir. Niye? Abi bazılar çok kötü duruyor. Benim anamın bir duası vardır. Çok da severim. Allah oğlum iyilerle karşılaştırsın der. Hakikaten öyledir. Mevlam sizi de bizi de iyilerle karşılaştırsın. Şu şarkıdaki gibi. Üzülürüm, dayanamam hassasiyetinde olan dostlar nasip etsin bize. Hadi radyonuzun sesini açın, duyanlar duymayanlara haber versin. Gölgelenmeye başladık, devam ediyoruz.

Bazı şeylerin telafisi olmaz dostum. Mesela sonradan bilinen kıymet. Birinin hevesini kaçırdın mı? O kaçan hevesin, kırılan kalbin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin.

Rahime kal. Dadaş Allah rahmet etsin. Dadaş bir şiir okudu, ben de bir tane okuyayım mı?

Ayakların yere bassın be gülüm. Sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Dumanlıdır, çıkma dağların yücesine. Nihayet bir kardelen değilsin. O sevdalar kaftanın ardında. Geçer güzelliğin, olmazsın farkında. Bir soysuza düşersin de sonunda. Mağrur olma, sen Zehra değilsin. Ceylan bile böyle nazlı bakmıyor. Kızılırmak sen gibi coşkun akmıyor. Fani dünya hiç kimseye kalmıyor. Gelen gidecek be. Sen baki değilsin.

Şöyle bir mesajlarınıza bakalım. Geçenlerde Ruhi Ersoy abimizin oğlunun nikahı vardı. Selam olsun Ruhi abimize. O nikahta tanıştığım güzel insanlar vardı. Metin Keskin abimiz ve beraberindeki canlara benden selam olsun. Ve Facebook'ta dedim ki adınızı yazın, yayındayım. Radyo 7'de dinleyin. Orada gelen mesajlar var. Hemen şöyle birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, Kadir İstanbul Gedik Paşalı. 25 sene oldu sizinle yaşlandım demiş. Eyvallah. Kocaeli'den Turgut. Hemşerim, sizi hiç kaçırmam demiş sahibe hanımefendi. Teşekkür ediyorum. Şöyle yeni gördüğüm isimlere bakıyorum. Bursa'dan Mesut Altun, saygılar demiş, saygı bizden. Hadi devam edelim. Gücüm yetene kadar. Bu ara çok dinliyorum, dinletiyorum.

rahat. Çünkü belki bir gün düzelir diye beklediğim birçok şeyi içime atıp sabrettiğim ve tüm umudumu yitirdiğim gün hiç düşünmeden vazgeçtiklerim var. Huzurlu muyum? Kesinlikle evet. Sadece yanlış bir insan tanımanın yalnızlığı oluyor insan üzerinde. O kadar. O da zamanla ve duayla geçer inşallah.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Bir reklam.
3: Doku Home'da Haziran fırsatları devam ediyor. Evini yenilemek, yazlık ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için Doku Home'da kaçırılmayacak kampanyalar var. Evin en özel köşesini yenilemek isteyenler için Bohem Modüler Koltuk 10.990 lira fiyatıyla Doku Home'da. Yastık arayanlar için de seçenek çok. Visco yastıklarsa 790 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Bitti mi? Bitmedi. Doku Home'un indirim festivali kapsamında Nevresim takımlarında %40'a varan indirimler ve çeyiz setlerinde %45'e varan fırsatlar da var. Siz de fırsatları kaçırmadan Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazalarını ziyaret edin ya da dokuhome.com.tr'de kampanyaları hemen keşfedin. Son gün 30 Haziran.
2: Bir reklam.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
5: Vakıfbank Winov sunar.
6: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: bir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

0: Ya Müslüm Gürses, bu nasıl bir ses? Gerçekten özel ses ve özel yorumlardı. Müslüm Baba, Ferdi Tayfur da öyle. Hatta Ferdi Tayfur dinleteyim.
1: Gençlik çağımda, sevgi çiçeğimdi gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy.
0: Pekala, şöyle mesajlarınızı yine bakalım. Facebook sayfamız üzerinden adını ve şehrini yazanlarla, bunu bizimle paylaşanlarla. Yeter Taşçı, gölgesiz olur mu hiç demiş Kayseri'den. Sevgiler diyor, sevgiler bizden. İlk kez yazıyorum, yaşım 33. Kendimi bildim bileli dinlerim abi seni demiş. Rabbim yolunu açık etsin diye dua etmiş Ayşe Kurt Ağzı. Kurt demişken sosyal medya hesaplarından paylaştığım bir söz var. Onu birazdan söyleyeceğim. Ama Murat Eriş beyefendi ve Metin Keskin beyefendi bir video göndermiş. Yolda böyle dinliyorlar. Ya bu program da yolda dinlenir mi? Harikulade bir Ferdi Tayfur şarkısıyla devam edelim. Dostlara selam ederek. Ekmeğini yoldan kazananlar da var dinleyen. Şoförler, ki benim babam da şofördür, hep söylerim. Şoför emeklisi daha doğrusu. Tekerinize taş, gözünüze yaş değmesin mesela. Kurt demişken dedim ya hani muhteşem bir söz var diye. Onu da birazdan söyleyeyim. Ayrılma.

Şimdi istemem ki yaşayın. Ben yaşadım böylesini. Ya da neyse ya, ben susayım da söz konuşsun. Hatta iyi de kamyon arkası yazısı olur ha. Güzel bir fotoğraf hazırladım ve paylaştım sosyal medyada. Neyi? Şunu. Kurt dağdan inince köyün küskün itleri kardeş olur derler. Hikayeyi itten dinleyen kurdu düşman bellir.

senden kalan gönlümdeki son kale düştü. Görmedin mi mevsimler ne tez geldi geçti. Bak ömrümün dağlarına dumanlar çöktü. Bilirsin sefil gönlüm şu zehri elinden içti. Ne sana ne de gönlüme geçmedi sözüm. Hasretten başka yok muydu çözüm? Ölüm olsa katlanırsın belki. Ama kader dedin mi? O ayrı bir dert. Yetmez benim gücüm.

Bilmiyorum inan diyor sevdiğine, bilmiyorum. Ya ben gereğinden fazla yaklaştım sana, ya da sen sevgiyle bile ısınamayacak kadar soğuktun. Ya ben gururda sınırlarımı fazlasıyla aştım, ya da sen ne istediğini bilemeyecek kadar bir vardın, bir de yoktun. İnan bilmiyorum. Ya senin yüreğin yetmedi, ya da yetinmeyi bir türlü bilmedin. Ya da ben seni hiç hak etmediğin kadar fazla sevdim. Ya sen hep biraz eksik kaldın bana, ah be güzelim. Ya da ben sana hak ettiğinden fazla.

İllaki biri çıkar sabrını, sinirlerini, sınırlarını zorlar. Bırakmak lazım onları kendi çöplüğünde. Çünkü bak, karaktersizlik ve çekememezlik bazılarının hayat biçimidir. Şaşırmamak gerek.

Bir acı gerçekten bahsedeyim mi? Keşke yaşamasaydım da bunu da yaşadım. Normalde programda her anlattığımı yaşamıyorum tabii yani. Dinleyenler var. Her kesimden dinleyen var. Her yaştan. Her birinizi ayrı ayrı düşünerek anonslar yapıyorum. Ama bazı söylediklerim hakikaten hayatımdan. Hayatımın mesela bir dönemi var ki bak yaşım 50. Bir yıl yaşadım. O bir yıl hiçbir şeyim kalmadı elimde. Bana çok şey öğretti. Öğrettiği şeylerden birini söyleyeyim. Bir erkeğin, bir delikanlının parası kalmadığında dünyayı gerçek haliyle anlar. Abi, her şeyim gitti ve çalan telefonlar sustu, alkışlayanlar sustu, kalabalıklar dağıldı. Bir yıl ya. Sonra toparladım, bu sefer de utanmadan dediler ki bizi niye aramıyor? Ulan yokken aradın mı sen beni?

0: sever.
1: Az önceki sözlerimi tamam erdireyim mi? Gidene bak bak, hayatımdan çekip gidene sen bilirsin demeyi, insanları gözümde fazla büyütmemeyi, olmayacak şeyler üzerinde düşünmemeyi, kıymet bilene değer verip sevildiğim kadar sevmeyi öğrendiğim günden bu yana. Evet, belki daha yalnızım ama kesinlikle daha huzurluyum.

0: çok aradım.
1: Şimdi hayatın zorluklarından bahsettim. O zorluklarda insanların gerçek yüzünü tanımaktan bahsettim. Üzerine niye çöpçüleri çaldım? Söyleyeyim. Her bir ihanet, insanın hayatında yaşadığı her bir ihanet aynen denizdeki bir fırtına gibi. Tekne hırpalanır. Evet, o büyük dalgalardan, rüzgarlardan, yağmurlardan çıkabilirse tüm o hırpalanmanın yanında bir şey olur. Güvertede bir tane çer çöp kalmaz. Tertemiz olur. İnsan da fırtınalarda eğer ayakta kalmayı başarabilirse, Allah'ın izniyle çer çöp misali hayatındaki kalabalıklardan arınır. Bak, rahmetli Barış abimizin benim en sevdiğim şarkılarından biridir. Diyor ki, neredeydi? Heh. Deli gönül sevdasını ben bilirim, yardan ayrı kalmasını ben bilirim. Kışlalara erdi baharı, tezkereye birkaç gün var. Barış'a da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim. Aynen öyledir. Yaşayan bilir. Gölge, gölge. Çok güzeldir bak. Ağaç Radyo'nun sesini yazık etme.

0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sunar.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1'de.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometreleri. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1 sundu.
1: Araç kazandıran ekspertiz Dino 1.
3: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi dokuda var.
5: Reklam.
6: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
7: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
8: Kompen.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Ne dedi? Ağlamak yok yüreğim dedi. Ya çoğunlukla evet ağlamamak lazım ya da ağlayacaksan ağladığına değmesi lazım. İşte bu nedenle bu şarkıda diyor ki aşkımıza ağlıyorum.

Bir hayal bir düş gibiydi. Geldi geçti garip ömrüm. Yaz ayında kara kış gibiydi. Gün görmeden bitti ömrüm. Gazel olup toprağa karıştı. Hep kendisiyle yarıştı. Kayboldu sırra karıştı. Ah heder oldu gitti ömrüm.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuzu 7'de ki bu radyo güzel radyo. Temeli sağlam, gidişi sağlam, siz dinleyicileri sağlam, sonu da sağlam olsun inşallah. Hatta bugünün kapanış duası da bu olsun. Malum programımız duayla başlıyor, duayla bitiyor. Ama tabii şunu ara ara hatırlatıyorum, bugün yine içimden geçti, söyleyeyim. Ben mikrofonda sesi duyulan adamım. Bu programda emeğim var. Programı hazırlıyorum. Tamam. Siz de dinleyerek emek veriyorsunuz, eyvallah. Ama bir de sizin görmediğiniz, tanımadığınız, duymadığınız emek sahipleri de var. Bu yayının size ulaşmasında, kulağınıza gelmesinde, bu yayının bu hale gelmesinde kademe kademe İsimler var. Her birinden Allah razı olsun. Siz ara ara böyle bana dua ediyorsunuz ya, onlara da dua edin. Tabii. Evet, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar, huzurlu yarınlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
6: Garaj Oto Ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yakınlardaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir müdahale yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ekonomi ve bölgesel güvenlik konuları etraflıca ele alındı. ABD Başkanı Trump, gerilimi düşürmek amacıyla İran tarafının kendilerinden üst düzey bir toplantı talep ettiğini açıkladı. Kritik zirvenin yarın Katar'ın başkenti Doha'da tarafların katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, uluslararası bankalarda bloke edilen mali kaynaklarının serbest bırakılmasına yönelik yürütülen süreç hakkında önemli bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan, Katar'da dondurulmuş halde bulunan 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar dolarlık kısmının kısa süre içinde ülkeye iade edileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus güçlerinin sivil yerleşim yerlerine hedef alan yeni bombardımanlarının ağır sonuçlarını paylaştı. Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen kararlı mücadelede adli süreçlerin yanında saha çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada yılbaşından bu yana yürütülen ikna faaliyetleri neticesinde TA kadrosundan kaçan 134 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,64, euro 53,22, gram altın 6066, çeyrek altın 9986 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.158 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. Ay Yıldızlı ekip turnuvadaki 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesine. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Reklam.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda Doğa.
2: Temizlik doğasında var.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şükür kavuşturana diyerek hemen güzel yayınımıza başlayalım. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru Limiz Radyo 7'mizde çok güzel bir şarkıyla başladı ve güzel şarkılarla devam edecek. Hoş bulduk diyelim hep beraber ve aşk olalım.

Çok sevilen seslerden biridir Gökhan Güney. Aramızda dağlar mı var ve şimdi yine birçok kişinin sevdiği iki güzel ses bir arada. Böyle böyle devam edeceğiz Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali evrulümüzde başladık. Evet evet. Canlar, çok güzel tavsiyeler var. Kimseye borç para verme diyor bak mesela. Altıncıya altın emanet verme. Kimseye kefil olma. Kimsenin hayatına özenme. Sağlığını ihmal etme. Doğruluktan asla ayrılma. Dostunla iş ortaklığı yapma. Spor yapmayı sakın ihmal etme. Yatırımların gizli olsun. Gelirini herkese söyleme. Her bir maddesi de çok doğru değil mi?

Bütün dük bölündük. Yine özel diyetlerden biriydi sevgili Can Bağları. Radyo 7'de devam ediyoruz. Şu güzel yaz günlerinde, evet, tadını çıkararak hem müzikle şöyle sizlere eşlik ediyorum. Sizlerin bulunduğunuz noktalarda. Bilmiyorum tabii nelerle meşgulsünüz, neler yapıyorsunuz. Tatilde olabilirsiniz, çalışmaya devam ediyor olabilirsiniz. Veya ne bileyim daha farklı boyutlar olabilir. Hepsine de kolay gelsin diyelim. Biz müzik bölümünü üstleniyoruz. Bulunduğunuz yerlerde radyo 7 varsa tamamdır. İçiniz rahat, İçiniz güzel, zihniniz duru. Keyifle dinlemeye devam edin lütfen.

Bilginize değil de hislerinize güvenirsiniz. Yaşamış mısınızdır öyle bir şey? Yaşıyor ya da yaşıyor musunuz? Duyduklarınız ve gördüklerinizden öte hissettiklerinizle hareket edersiniz. Kimde varsın, kimde yoksun, kimde çoksun, kime yüksün hissedersin özellikle. Çoğu söze kulağını kapatır, sadece iç sesini dinlersin. Çünkü o seni hiç ama hiç yanıltmaz. Bilirsin. Aşk olan.

söylediğinizde yanlış anlaşılmak korkusu sizde de var mı? Ama bence bir an önce üzerinizden artık onu atın. Çünkü şöyle bir şey var. Siz ne söylerseniz söyleyin, insanlar yani karşı taraftakiler istediği yerinden anlıyor her söylediğinizi.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,64, avro 53,23, gram altın 6069, çeyrek altın 9971 lira. Brent petrol 73 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.145 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

kiralık çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

geldi mi birdir? İnşallah onlar için hayır dualarınız kabul olsun şimdiden. Biz de öyle dua etmiş olalım efendim sizlere. Evet, kimsenin yanında görünmesine güvenmemek lazım. Yanındayım derler ya hani. İşte o onlar çoğu zaman yanında olmuyor da bir de karşına geçmesi için bir adım attığında evet o yanındakiler karşında oluyorlar. Düşman olması için de bir laf yeter. Bir ufacık laf.

Yine şöyle bir güzel kış şarkısı dinleyelim yazın ortasında. Bazen böyle ters şeyler iyi gelir insana. O yüzden öyle seçtim. Bir Kasım'ı hatırlayalım, bir kara kışları hatırlayalım, unutmayalım diye. Yani bu yaz var ama yazın sonu sonbahar ve kış. Hepsi geliyor geçiyor yani. Unutmayın.

Dediği kişi. Evet. Yürek yüreğe değmişse. Cancağızım, yürekten bahsediyorum. Elin ele değmesine gerek var mı? Bence gerek yok.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

0: reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yarım bırakılan üniversite eğitimleri için yeniden bir şans doğuyor. Kamuoyunun uzun süredir beklediği öğrenci affı kanun teklifinde sona gelindi. AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ve yüksek öğrenim öğrencilerine geri dönüş kapısını aralayacak o teklif bu hafta meclis başkanlığına sunuluyor. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü acı bilançoyu açıkladı. Son bir haftada 1300'den fazla kişinin sıcağa bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgınında durumun istikrarlı olduğunu ve salgının sona yaklaştığını açıkladı. Toplam vaka sayısı 13'te kalırken 3 kişi hayatını kaybetti. Sigarayla ilgili yeni kanunlar koyulacak. Kapalı alan tanımları çok net bir şekilde yapılacak. En önemlisi ise sigaranın görünürlüğü azaltılarak özendirici bir unsur olmaktan çıkarılacak. Tüm bu bilgileri Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi'nde açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla trafik sigortasında köklü değişiklikler olacak. Eğer kaza sırasında araçta oluşan hasar 40 bin liranın üzerindeyse hasar tespiti eksper tarafından yapılacak. Bunun yanı sıra sigorta tarafından ödenen değer kaybı tazminatında da değişikliğe gidiliyor. Venezuela'da meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Afette can kaybı 1450'yi aştı. 60 binden fazla kayıp var. Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD Venezuela için seferber oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yaz yoğunluğu nedeniyle 3 Temmuz 14 Eylül arasında ek seferler düzenlenecek. Avrupa Birliği dışı internet alışverişlerinde 150 avroya kadar olan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da kaldırılıyor. Güçlenen El Nino beklentisi piyasaları hareketlendirdi. Asya'da pirinç fiyatları yeniden yükselişe geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Sakarya Düzce yolunun 34-35. kilometreleri, Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-52. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Kocak'ta başka. Kocak. Reklam.
7: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
8: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın. Pronto Tur.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
11: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Umran
12: Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Başkalarının onayı için yapılan iyilik. Sizce iyilik midir? Sizce de bence de iyilik değildir. Gösteriştir. Çıkar içilen için yapılan iyilik, iyilik değil. Hatta ve hatta ticarettir. Aşk olsun.

bazı şeyler yaparsınız. Boş yere beklemişim ya dersiniz. Bu dünyada ve insanlar üzerinde her an olası yaşanabilir. Ama Allah'tan beklediğinizde o bizi boş yere hiçbir vakit bekletmez. Her şeyi Allah'tan bekleyin.

Efendim, şarkılar birbiri ardına sizlerle birlikte olmaya devam ediyor Radyo 7'de. Bazen hiçbir şey yapmazsın, kader senin intikamını sessizce alır, senin adına.

Canın sağ olsun, sen var ol, yaşa, devam eder. Öyle güzel cümleler vardır, insana iyi gelir. Ama bazen de sistemlidir. Canın sağ olsun mesela. Yani öyle bir sistemi vardır onun da. Efendim, artık mesajlarınıza sizler de dahil olabilirsiniz. Gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Hemen şöyle 0507-977-0101'den sizler yazıp göndereceksiniz mesajlarınızı ve ben de bol bol okuyacağım efendim. Gelsin bakalım, yine yağmur gibi yağsın şöyle bir efil efil bol bol mesajlar.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detay

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: doğasında var.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: Nurettin Rençber'in en sevilenlerinden biri Sus'u dinledik. Ve şimdi artık mesajlara dönüyorum sevgili Can Bağları. 0507-977-0101'den gelen mesajlarınızla. Merhaba, ben Manisa Sarıçam'dan muhterem Özmen. Tüm sevdiklerime, sevenlerime armağan ediyorum demiş. Hemen gönderiyoruz efendim. Çok da güzel, duygusal bir şarkı. Ümit Besen, Ben Bu Gece.
1: Duygularımı yazdım, şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

Ümit ve senin de yine o güzel duygulu buğulu sesini dinlemiş olduk Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Selamlar Amerika'dan Okan Horoz. Sıla'da anasına evlatlarına hasret tüm gurbetçilere armağan ediyorum demiş. Ve biz de bütün gurbetçi kardeşlerimize selamlarımızı iletelim. Ve onların da tabii ki hasretlik çektikleri, kavuşmak istedikleri, özlediklerine de armağan edelim bu güzel şarkıyı. İyi yayınlar, ben Kocaeli'nden Havva. Eseri sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz ve tüm sevdikleriniz için gönderiyoruz. Umut Akyürek.

Öyle bir sessizlik ki benimkisi. Dışım sükut, içim ise ah, içim ise kıyamet.

yumuşak konak, koca bir şehir kadar. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak.

güzel bir şarkısı. Sezenler olmuş ve Ümmü Şen yorumuyla dinledik. Çok güzel oldu ve şimdi yine mesajlarınızla devam ediyorum. İyi günler, ben Diyarbakır Çermik'ten Mehmet Yalçın. Aileme ve tüm sevdiği Çermiklilere gelsin demiş. Selamlar tüm Çermiklilere, biz de selamlarımızı iletelim Radyo 7 olarak. Kütahya'dan Ömer, eşim Elif'im, oğlum Eymen'ime armağan ediyorum demiş. Eşimi ve oğlumu çok ama çok seviyorum demiş. Rabbim sevginizi daim ve baki kılsın. Ve bu güzel şarkı sizin için de.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: Expertise. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Osman Gazi ve İzmir'in Dikili ilçelerinde eş zamanlı olarak orman yangınları patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak amacıyla ekipler havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Yunanistan'ın 3 farklı bölgesinde hava sıcaklıkları kuvvetli rüzgarın tetiklediği yeni orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri yerleşim yerlerine yakın noktalarda başlayan yangınları söndürmek için seferber oldu. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye'nin Kuneitra ve Dera bölgelerine düzenlediği askeri saldırılara sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada komşu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayan bu eylemler güçlü şekilde kınandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir süredir devam eden Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Sağlık yetkilileri virüsün yayılma hızının artmasıyla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 1274'e ulaştığını duyurdu. Almanya'nın kuzeyinde yer alan Stett kentinde bir mekanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, katliamla bağlantılı olduğu düşünülen bir erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli'de sosyal medya platformu TikTok'taki bir beğeni yüzünden iki genç arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Sözlü kavganın büyümesi üzerine 16 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki akranını bıçakla ağır yaraladı. Yüksek öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için hazırlanan kapsamlı öğrenci affı teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuluyor. Kanun teklifi 1 Temmuz 2022'den sonra okulla ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrencilere geri dönüş yolu açacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk Dünya Kupası galibiyetiyle son 32 turuna yükseldi. İskoçya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Steve Clark görevinden istifa etti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,64, avro 53,32, gram altın 6035, çeyrek altın 9932 lira. Brent petrol 74 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.183 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yarın Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 37, Giresun 28, Kayseri 32, Kars 24, Batman 39 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
5: Arvento yol

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıca

0: Sertiz.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: yine başım duman duman olmadan gel.
1: Yine başım duman duman olmadan gel. Ve devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla sevgili Can Bağları. Şöyle bakalım, 0507-977-0101'den gönderiyorsunuz mesajlarınızı. Merhaba, iyi yayınlar Venher Hanım demiş. Öncelikle Radyo 7 ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sayenizde kulaklarımızı pası silinircesine demiş, müzik dinleme keyfine varıyoruz sayenizde. Teşekkür ederiz. Allah eksik etmesin. Amin efendim. Amasya'dan Murat Bey, bütün şarkılar ve türküler güzel gülüme, güzelime, gül güzelime ve sizlere armağan olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim efendim.

yeter ki sen ellerimden tut ve devam ediyoruz. Kolay gelsin demiş Sincan F1'de yatan eşim Eşref Akçay'ı çok seviyorum demiş. Beni duyuyorsa Eşref, Leyla seni çok seviyor derseniz demiş, sevinirim. Hemen gönderiyorum efendim bu güzel şarkıyı ve işte devam ediyoruz tabii ki en özel mesajlarımızla ve özel şarkılarımızla.

Zamanın birinde gencecik bir adam, yeni evli, işlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynanmış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene, artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler, karısına daha doymamış, karısı da ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor. Bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor, sevgilim ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm, seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebiliyor, bir görüş, ikinci görüş.

Burada o dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor. Ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene 30 sene adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde. Yorgun bir yürekle tabii. Müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokaklar dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı, oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil yüzlerce eşarp asılı.

Uzun yıllar, Allah Allah, çok güzel bir eserdir ki her dinlediğimizde başka etkiler bizi. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli devam ediyor. Aşkın Sesi, bendeniz ben Deniz Venha Sağroğlu. Sevgili Can Bağları, bazen akışına bırakmak gerekir. Neleri? Her şeyi, ama her şeyi aklınıza gelebilecek. Suyu, mevsimleri, yaprakları, olayları, insanları bekleyip görmek gerekir sonuçlarını. Akışına bırakmak lazım. Çünkü zorlasan da olmayan şeyler olabiliyor zaman zaman. Ne dersiniz?

güzel bir sensin sen. Yolun sonu. Merve Özbey yorumuyla dinledik radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Şöyle mesajlara dönüyorum yine. Samsun Çiftlik'ten. Oh ne güzel bir yerdesiniz. Ben Şuayip demiş. Şuayip Mete. Tüm sevenlerime. Candan Erçetin demişsiniz. Candan Erçetin'i birazdan dinleyelim efendim. Ben bu şarkıyı armağan edeyim size. Şimdi gördüm mesajının detayını. Çatalcam sahilde kamptayım demiş. Vallahi çok güzel bir yerdesiniz. Oh sefanız olsun. Tadını çıkarın. Ben de birazdan Candan Erçetin dinletirim. Keyiflice.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında yaz yoğunluğu nedeniyle 3 Temmuz-14 Eylül arasında ek seferler düzenlenecek. Avrupa Birliği dışı internet alışverişlerinde 150 avroya kadar olan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da kaldırılıyor. Güçlenen El Nino beklentisi piyasaları hareketlendirdi. Asya'da pirinç fiyatları yeniden yükselişe geçti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.

0: Kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Fatih.
1: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
2: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, böylelikle sözümüzü de yerine getirmiş olduk ve devam edelim efendim yine güzel mesajlarınızla. İyi yayınlar Bener Hanım, Hatay İskenderun'dan Delal. Şu anda sizi ekmek yaparken dinliyorum demiş. Oh ne güzel, kolay gelsin, harika. Afiyet olsun şimdiden Gülcan ve Seher Hanım'a armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin efendim tüm ekmek yapanlara ya da ne bileyim o tarz şey yapanlara.

Yar diye diye Cafer Nazlı Baş Bektaş Dolu beraber güzel diyetlerini dinledik. Ve devam ediyorum yine güzel mesajlarınızla. İyi günler Benler abla, ben Kahramanmaraş'tan Kübra, çok sevdiğim eşim Kadir için demiş. İstiyorum, iyi yayınlar, hemen gönderiyorum. Selamlar abla, Samsun Bafra 5 hat dolmuş durağından Fatih. Selam olsun kardeşimize. Şarkı çalışma arkadaşım Alper Yıldırım'a gelsin demiş. Kolaylıklar diliyorum Fatih kardeşimiz ve Alper Yıldırım'a ve diğer tüm çalışma arkadaşlarına.

Ve yine bir sona daha gelmişiz, ne kadar hızlı akmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar olsun. Ben de demiş, sizleri Mekke'den dinliyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum, keşke isminizi de yazsaymışsınız. Zafer Kaya, trafikte yanımızda olan en güzel şey Radyo 7, iyi ki varsınız demiş. Paris'ten selamlar. Benim için de not aldım ama son eserimi armağan edeyim. Kabul buyurun Zafer Bey. Selam olsun, hemen açılsın trafiğinizde inşallah. Venera Hanım Denizli'den selamlar. Halil Yavuz hep yazıyorum ama demiş, çok yoğunsunuz. Tataristan Kazan'da bulunan ailem için bir gurbet şarkısı yayınlarsanız sağ olun, sevgiler. Samsun'dan Okan, şu anda Hakan arkadaşım da boya işi yapıyoruz demiş. Eşime ve beraber çalıştığım arkadaşım Hakan'a hediye ediyorum. Kolay gelsin, en önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoş

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: Açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Burası Radyo 7.

Hayat bize her gün yeni bir şey öğretir ama en değerli derslerin çoğu zaman kaybettiklerimiz verir. Bu yüzden sahip olduklarımızı hiçbir zaman ertelemeyin. Söylenecek güzel bir söz vardır, edilecek küçük bir teşekkür ya da sımsıkı bir sarılmak. Bazen bir ömrün en kıymetli anısı olabilir. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor.
1: Aşkı tarif etmeye çalışan çok oldu ama kimse aynı cümleyi kuramadı. Çünkü herkes aşkı kendi kadarıyla yaşıyor. Sevgili dinleyenler, bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinleyeceğiz. Duygularınızı haykıran, en güzel şekilde dile getiren şarkılar hangisidir diye sizlere soralım. Sizler de WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz şarkıları bizlere iletebilirsiniz. 0507-977-0101 istekleriniz için bizlere WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz.

Evet, istemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti. İzmir Ödemiş'ten Selim Bey, tütün tarlasındaki tüm emekçi dostlarıma Yusuf Güney'den Öldü Kader Ağlarını rica ediyorum diyor. Allah kolaylıklar versin. Hemen ardından Ankara Polatlı'dan Büşra Hanım'ın istemiş olduğu Zara Senden Vazgeçmem şarkısı bizlerle birlikte olacak. Evet, yollarda olan herkese armağan olsun diyor.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Çevre Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri, Sakarya Düzce yolunun 34-35. kilometreleri, Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50-52. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Trabzon'dan fırın ustası Hakan, uykusu kaçan tüm taksicilere ve fırıncılara armağan ediyorum Rubato diyor. Senden başka. Evet, gelsin bakalım. Şöyle her zaman programınıza mesaj gönderiyorum ama bir türlü okunmuyor. Olur da okunursa Hatay İskenderun'dan Delal Seher'le ve Gülcan Hanım'a armağan etmek istiyorum diyor. Sıradaki şarkıyı sırasıyla gelen tüm mesajları okuyoruz. Şöyle bir bakalım, hemen ardından İnci Mercan bizlerle birlikte Antalya'dan sevgili Aslı Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak veriyoruz. Anneme ve tüm annelere armağan etmek istiyorum demiş İnci Mercan bizlerle.

Hayatın ortak dili sevgidir. Hepimiz farklı yollar yürüdük ama aynı duygularda buluştuk, öyle değil mi? Kimimiz erken sevdi, kimimiz geç öğrendi ama hepimiz bir gün kalbimizin sesini dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz. Radyo 7 burası, bendeniz Murat Çetin. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm gönül dostlarımıza Allah kolaylıklar versin. Bu güzel hissi

Diyarbakır'dan Ciğerci Ahmet dükkandaki tüm sadık müşterilerine armağan etmiş. Yıldız Silbe sen aşıksın bana dedik. Hemen ardından Bursa İnegöl'den mobilya atölyesinde bizleri dinleyen sevgili adaşım. Çay molasındaki mesai arkadaşlarıma Volkan Konak ömür bizi beklemez istiyoruz diyor. Çaylar benden. Yorgunluğunuzu bir nebze alabiliyorsak ne mutlu bizlere. Hemen ardından Sivas'a uzanalım. Eren bizden Sibel Can'dan çok güzel bir eser istiyor. Tüm öğrenciler.

Hayat bazen hiç hesap etmediğimiz insanlarla yollarımızı kesiştirir. Kimisi bize gülümseme bıraktırır, kimisi ömür boyu sürecek izler. Önemli olan karşılaştığınız her insandan biraz daha iyi biri olarak ayrılabilmektir. Evet, Rafet'e Roman bizlerle birlikte Esenler'den zirve şanta çalışanları Hüseyin Bey bu güzel eser sizlere armağan ediyor.

Avrupa dalgalarla boğuşan tüm denizcilere yollamış Ebru Gündeş'in bu güzel eserini. Nerede olursanız olun, Radyo 7 sizin limanınız olsun her daim. Kayseri'den Ayşe Hanım, teyzesi Almanya'daki gurbetçi oğluna ve tüm gurbetçilere Koray Avcı'dan bir eser rica ediyorum demiş. Çalarsanız mutlu oluruz. Evet, istemiş olduğunuz şarkıyı hep beraber dinleyelim.

Eskişehir'den ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz Platonik Aşkı Mert'e yollamış bu güzel eseri. Aşkını haykıranların tercümanıyız. Mert, umarım şifreyi çözersin. Evet, sevgili Hüseyin, bu güzel eser sana da armağan olacak. Rize Çayeli'nden Yasemin Hanım, çay bahçesinden tüm Karadeniz'e armağan olsun. Güzel bir Aysel Yakupoğlu yorumu istiyoruz. Sanadır bugün olursa çok mutlu oluruz demişsiniz. Ve hemen ardından Konya'dan emekli öğretmenimiz Kemal Bey, tüm meslektaşlarım için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı diyor. Sen de ağla ama hayatta hiç kimse ağlamasın demiş. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz.

Bazen zayıflık değildir, insan içinde taşıdığı yükü biraz olsun hafifletebilmek için ağlar ve bazen tek damla gözyaşı söylenmeyen bin cümleden daha fazlasını anlatır. Konya Bozkurt'tan sevgili kantinci Selman bu güzel eseri sana ve sevdiklerine de armağan edelim.

Adana Ceyhan'dan Zehra Hanım, bu sıcakta içimizi ferahlasın diyelim. Rahmetli Kayahan'dan Acılanma şarkısını istiyorum. Beni seven tüm arkadaşlarıma armağan olsun denilmiş. Evet, İstanbul Kadıköy'den Can, vapur sırasındayken sizleri dinliyorum. Deniz havası alırken Diren Ünsal'dan Sevgiliye adlı eseri canımdan çok sevdiğim biricik aşkıma armağan etmek istiyorum. O da şu anda dinliyor yanımda demiş. Sizlere hayırlı yolculuklar.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

Evet, Gebze'den Hakan, iş çıkışı servis önünde, serviste evine dönen işçilere armağan olsun demiş Orhan Ölmez'den. Aşk beni sevmedi, bir de Derya'ya gelsin diyor. Evet, Çanakkale Biga'dan Melek Hanım, mutfakta mantığı açan tüm kadınlara armağan olsun. Şu anda ben açıyorum, belki benim gibi açanlar vardır. Onlar için Sezen Aksu'dan Küçüğüm şarkısını rica ediyorum demişsiniz. Allah kolaylıklar versin.

Burası Radyo 7.

İnsan büyür ama içindeki bazı yaralar çocuk kalır. Yıllar geçse de bir söz, bir şarkı ya da bir hatıra onları yeniden hatırlatabilir bizlere. Önemli olan o yaralarla yaşamayı öğrenebilmektir. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Okum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Keyifler nasıl? Sağlık, sıhhat inşallah yerindedir.

Turgut Bey, 40 yıllık hayat arkadaşım Esma'ma Melek Mosso'dan sen aldırmayı rica ediyorum demişsiniz. Rabbim nice sağlıklı yıllarla beraber mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah. Evet, şöyle bakalım, Samsun Çarşamba'dan Bülent Fatih Erkoç'tan Gitme şarkısını rica ediyor. Şöyle eskilere uzansak ne güzel olur diyor. Dinleyelim hiç vakit kaybetmeden. Hemen ardından Hatay İskenderun'dan sevgili Ali'nin istemiş olduğu bir eser bizlerle birlikte olacak. Doğum günün kutlu olsun. Çalarsın değil mi abi diyor. Çalarım tabii ki ama şarkıyı anons etme demişsin. Okey.

gün Maraşlı'dan abim Mehmet Kara, Ökkeş Yeniköy, Hacı Ömer Kara, Fatih Uysal ve tüm dostlarıma Ahmet Kaya'dan kara yazıyı rica ediyorum. Zor günler elbet geçer, ne günler geçmedi ki diyor. Güneşli günlerde görüşmek üzere. Evet, Ahmet Kaya ile bizler de huzurlarınızdan ayrılalım sevgili dinleyenler. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın aynı saatte tekrardan Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: İki günlük kısa bir aradan sonra bile birbirimizi çok özlüyoruz, değil mi? Günlerden pazartesi, çok şükür kavuşturan Rabbimize. Nasılsınız, iyi misiniz, hafta sonu nasıl geçti? Havalar bir hayli sıcak İstanbul'da. Gerçi 31-32 derece bizim için sıcak sayılıyor malum. Ilıman bir iklimdeyiz. Programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

Bazen tek bir kelime ile ifade ederiz duyduğumuz rahatsızlığı, kalbimizden geçeni. Yorgunum ya da yoruldum dediğiniz zaman aslında sizinle aynı duyguları paylaşan tüm insanları ikna edebilirsiniz, kalbinizden geçenleri. Bu arada bu gece yine birlikte dinleyeceğimiz harika duygusal şarkılar hazırladım. Mesajlarınız da olacak. WhatsApp numaramızı birazdan hatırlatacağım. Önemli bir hatırlatma, okullar kapandı, memleketlerine gidenler Radyo 7'nin uygulamasını cep telefonlarına indirmeyi aman ihmal etmesinler, olur mu?

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

çoğumuzun duyduğu bir ifade var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır, acılar paylaşıldıkça azalır. Ya da başka bir deyişle, acı paylaşılırsa yarıya bölünür, mutluluk paylaşılırsa ikiyle çarpılır. İnsanın yalnızlığının farkındalığını en fazla yaşadığı zaman nedir biliyor musunuz? Sadece acısını paylaşamaması değil, mutluluğunu da paylaşamaması. Gördüğü bir manzarayı, yediği bir yemeği, o an hissettiğini paylaşamaması da yalnızlıktır.

malum resmi olarak 21 Haziran'dır. Yazın başlangıcı böyle kabul edilir. Ama bir hafta sonra okullar kapandı, bunu da kabul edebiliriz. Resmi olarak artık yazın başladığı konusunda herkes hemfikir. Sınavlar bitti, okullar kapandı. Yaz akşamları, yaz geceleri Radyo 7 ile yaşanmaya devam ediyor. WhatsApp üzerinden yazılı kısa mesajlarınız geliyor. Bakalım ilk mesajımızı kim göndermiş? Güzel insan, hoş geldin. Tarsus'tan Zonguldak Filyos Limanı'na seyahat ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için Radyo 7 ailesine teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyor kaptanımız Muzaffer Akıncı. Hem size hem tüm kaptanlarımıza hem de yollarda bize kulak veren tüm dinleyenlerimize. Kaptan, yolcu fark etmez, hepsine selamlarımızı gönderelim. Bu şarkıyı onlara armağan edelim.

0: Kimi ne pahasına olursa olsun hatıraları saklamayı tercih eder. Onların verdiği acıya dayanır. Tüm yaşanmışlıkları ifade eder. Kimi ise tam tersi eşyalardan, hatıralardan kurtulmak ister. Böylelikle daha kolay unutabileceğini düşünür. Herkesin kendine göre bir tarzı tavrı var hayatta. Hepsini de saygıyla karşılamak gerekir. İbrahim Tatlıses çalarken üzerine denk gelen mesaja bakın. Şanlıurfa'dan yazıyor Ömer Turgut kardeşimiz. O da İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı dinlemek istemiş. Bir kurumda çalışıyorum. Arabaya biner binmez radyo geriyi dinliyorum. Sabitledim radyo geriyi demiş. Tüm şoför arkadaşlarıma armağan ediyorum. Size de hayırlı geceler diliyorum diyor Ömer Turgut kardeşimiz. Kazasız belasız yolculuklar. Yollarda çok dinleniyoruz farkındayım. Sakarya'dan Murat. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşime gelsin. Onu çok seviyorum diyor.
1: Bugün bir başka hüzünlerde yüreğim.
0: Kardeşimiz.

Derler ki değerli dinleyiciler, insanları duygular birleştirir, fikirler ayırır. Saygı duyarız. Her fikir saygıdeğerdir, makul olduğu sürece. Makul olduğuna kim karar veriyor, o da ayrı bir konu da. İnsanın kalitesi gerçekten ayrılırken belli olur değil mi? İster arkadaş, ister eş, her ne olursa olsun. Şartlar zorlaştığında, menfaatler çakıştığında karşınızdaki insan sizden nasıl ayrılıyor? Ya da herhangi bir konu hakkında farklı fikirlere sahipken bunu nasıl konuşuyorsunuz? Bazen müdahale ederseniz, sen karışma biz böyle anlaşıyoruz derler, ona da saygım var. Mesela içi soğusun diye insanlar kalplerindekini söylerler ama yine de karşılarındakine kıyamazlar. Bu da farklı bir iletişim biçimi. Buna da saygımız sonsuz.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yaz olduğu gibi bu yazda yazın keyfi radyo geliyle çıkar. Televizyonlar kapatılsın. Zaten birbirine benzeyen yaz dizileri var, tekrarlar var. Açın radyonuzu bu harika şarkılarla, keyifli sohbetlerle yaz geceleriniz daha da güzel geçsin. Yazın ilk karpuzu, kavunu yendi mi? Kirazı yendi mi? Soğutuldu mu? Bu sene zannediyorum bol yağıştan dolayı bereketli olacak yaz meyveleri, öyle tahmin ediyoruz. Hadi gelin biraz mesaj okuyalım. Diyarbakır'dan Sabri Mardin'de bizi dinlemekte olan nişanlısı Elif'e armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Yine sıradaki şarkımız Sercan Bey'e armağan ediliyor. Malatya Battalgazi'den Zeynep, Aydın'da bizi dinleyen kızım Fatma'ya, damadım Onur'a armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Murat yazıyor, Papatya'ma gelsin sıradaki şarkı diyor, fotoğraf da göndermişler. Alanya'da sizi dinleyen Baran Araç kardeşime şarkıların en güzelleri gelsin, Allah'a emanet olun diyor. Özgür Baş kardeşimiz, biz de Alanya'ya selamlarımızı gönderiyoruz.

sadece güzelliğinden değil, sadece ona aşık olduğumuzdan değil. Hayatta pek çok insan çıkıyor karşımıza, gerçekten de kesinlikle kırılmaması, üzülmemesi gereken insanlar. Davranışlarıyla, tavırlarıyla, merhametiyle o insanlar hepimizi etkiliyor. Onları pamuklara sarmamız lazım aslında. Çünkü her şeyin bu kadar kirlendiği bir dünyada hala temiz, saf, iyi niyetli kalabilmek çok büyük bir beceri, öyle değil mi? O insanları sarıp salmalayalım, hayatımızın en güzel köşesine oturtalım ve onların bu iyiliğinden güzelce faydalanalım. Gidiyor.

0: varken.
1: Şimdiki durağımız Van. Kolay gelsin Van'dan yazıyorum. Adım Aydın. Sevdiğime kavuşmak için gün soyuyorum ve ona olan özlemimi gidermek için sizden güzel bir parça istiyorum. Yürekten seven insanlara selam olsun demiş. Hadi bakalım hayırlısıyla. Allah kavuştursun diyelim. Almanya'dan Gece Vardiyası'ndan selamlar. Brown Trash Fabrikası'nda çalışan Mehmet Şen sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Fotoğraf da göndermişler bize. Kolay gelsin bizim emekçi kardeşlerimize, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında hem çalışıp hem de radyomuza kulak veren kardeşlerimize. Konya'dan Emine, bazı insanlar tesadüfen değil, tesadüf değil en güzel duadır. Bu şarkı canımın içi, Mehmet Arif Topçu'ya gelsin, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Kalplerde olan en özel insanlara çalalım bu harika şarkıyı.

huzur bu. Bir insanın verdiği sözü tutması o insanın ne kadar erdemli olduğunun göstergesidir. Aslında ona ne kadar güvenilmesi gerektiğinin de bir göstergesidir. Ama hayat bazen insanları öyle şeylere zorluyor ki baskı altında söz vermek zorunda da kalabiliyorsunuz. Yeter ki o an o günü kurtarabilme adına. Çünkü insanlar acımasız olabiliyor, sizi sıkıştırabiliyor. Sevgide de öyle. Beni ne kadar seviyorsun, işte benimle ilgili ne düşünüyorsun, nasıl bir geleceğimiz olacak türünden aslında biraz karşısındaki insana baskı yapan bir tavırdan kaçmak için de bazı sözler verilebiliyor. Belki iyi niyetle de bu sözler verilebiliyor ama tutulamayabiliyor, değil mi? Bunlara da anlayışla yaklaşmak lazım. Bir

Bazı mesajlarda isimler yok, şehirler yok. Aman buna dikkat edelim, olur mu? Sıradaki şarkıyı Kayseri'de bizi dinleyen Kadriye Hanım'a armağan ediyor dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Bakalım bakalım bakalım kimler bize nerelerden ulaşmış. Kırıkkale'den selamlar. Balkonda Dolunay'ı izleyerek sizleri dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Çalmaz mıyız Mustafa Bey? Listemizde var. Müslüm Gürses'te dinleteceğim size. Ferdi Tayfur'da, Orhan Gencebay'da, hiç merak etmeyin. Konya Ereğli'den Eren Uslu, sıradaki şarkıyı kardeşim Uğur'a ve Serkan abime armağan ediyorum. Allah'a emanetsiniz demiş. Siz de öyle.

her şeyi bizim için. Derler ya, insanın başına gelmedik iş ayağına takılmadık taş olmazmış diye. Tevbeler günahlar için var, sular arınmak için. Hiçbir zaman ben bundan dönemeyim dememek lazım, dönemem dememek lazım. Her şeyin bir yolu var. Yeter ki hayattayken bazı şeyleri düzeltmeye çalışalım, değil mi? Karaman'dan Mehmet Bozkurt selamlar, seni severek dinliyoruz. Tır kaptanlarımıza, uzun yol şoförlerimize armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı iyi nöbetler demiş. Kolay gelsin kardeşimize. Merhaba Kaan Bey, Uşak'tan yazıyorum. Ben Neşe, sıradaki şarkıyı Mehmet'e armağan ediyorum diyor. Biz de Uşak'a selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir düetle devam ediyoruz. Orhan Ölmez ve Sibel Can söylüyor bu şarkıyı.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Şimdiki durağımız Eskişehir. İyi geceler Eskişehir. Miyalitçik'ten ne güzel bir yer değil mi? Miyalitçik'ten Ali Yılmaz, Burak, Ünal Ramazan, Aslan. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyoruz. Mutlu oluruz. Evde, arabada, iş yerinde, her yerde sizi dinliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayat sizinle birlikte güzel demişler. Çok teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Selamlarımızı gönderiyoruz. İzmir'den Nilgün Durmaz, Yozgat'ta bizi dinlemekte olan canım oğlum Fatih Durmaz'a. Annesinden güzel bir parça armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Bakalım diğer mesajlara. Kaan abi sesini yine çınlattı kulaklarımızı. Ben Gaziantep'ten Zeynep. Sizden sevip de kavuşamayanlara bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Az önce İbrahim Tatlıses'ten hangi şarkıyı çaldınız? Hemen söyleyelim dinleyicimize. Beyaz Mendil'di çaldığımız şarkının adı.

Hadi gelin birazdan mesaj okuyalım. Bir hayli birikti çünkü, bakalım kimler bize nerelerden ulaşmış. Ben Gemici Mahmut sıradaki parçayı 27 yıllık ilk aşkım Mersin'deki Ayşem'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum abi demiş, ne kadar güzel. Ben Mehmet Yoldayım sıradaki parçayı Neşem'e armağan ediyorum demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim size de. Bunu Gerede'de bizi dinleyen abime bir şarkı armağan ediyorum. Yengemle balkonda seni dinliyoruz abi diyor Buse Nur. Teşekkür ediyoruz. Konya Akşehir'den Gülay, Emre için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Birazdan dinleteceğim, hiç merak etmeyin. Birazdan çalacağım. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Esra Zeynep Uzun'a bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor Aysel Hanım. Bu güzel şarkıyı size de armağan edelim. Ferdi Tayfur bekleyenler için bu gece bu şarkıyı seçtim. Hadi gelin birlikte kulak verelim şimdi.

Farkında mısınız, hayatımızın büyük bir bölümü hangi konularda ısrar edeceğimizi, hangi konularda daha fazla gayret edeceğimizi bilmekle bulmakla geçiyor. Yani nerede kabulleneceğiz, kaderimiz buymuş diyeceğiz, nerede tüm şartları zorlayacağız ve onu değiştirmeye çalışacağız. Buna karar vermek çok zor değil mi?

Gerçekten de bu şarkıda söylendiği gibi. Başımıza gelenleri çekebilmek, sabredebilmek sorunlara ya da acılarımızı kabullenebilmek, yenilgilerimizi kabullenebilmek için yanımızda sevdiğimiz, güvendiğimiz bir insan olursa bunları atlatmamız daha kolay olacak, öyle değil mi? Yalnızlık zor başlı başına ve yalnızken tüm bunlara göğüs germek ayrıca zor. Çerkeş'ten Cengizhan Bostancı sıradaki parçayı eşim Merve'ye armağan ediyorum diyor. Bandan Zekeriya sevgiler saygılar. Bugün rahmetli Barış Akarsu abimin doğum günü, Allah rahmet eylesin demiş. Allah rahmet eylesin Barış Akarsu, çok genç yaşta kaybettiğimiz bir isim. Muğla'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bakalım bir mesaj daha var mı hemen sığdırabileceğimiz? Tuncay Çakır İstanbul Rami'den yazıyor. Saygıdeğer abim diye yazmış benim için. Teşekkür ediyorum güzel kardeşim benim. Bu harika şarkıyı sana da armağan ediyorum. Aklı.

insanın en kırılgan, en savunmasız olduğu an değil mi? Bir de bunu belli ederseniz, bir de karşınızda kötü niyetli biri olursa, yandınız yandınız. Hani derler ya, paramla rezil oldum diye, bu sevginiz de rezil ederler sizi. Hem bu kadar iyi niyetli, fedakarca yaklaşırsınız, hem de olmadık acılar çekersiniz. Aksaray'dan Ramazan Coşkun, abim Serdar Apaydın, yengem Zübeyde Demir için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle. Konya, kadın hanından Şeyda. Doğru okuyorum değil mi? Biricik kızım göz bebeği meleğe hediye eder misiniz sıradaki şarkıyı? Tüm yavruların bahtı açık olsun demiş. Ne güzel yazmış değil mi? Anca bir annenin yüreğinden çıkar böyle bir cümle zaten. Allah bağışlasın diyelim. Çok güzel bir başka şarkıyla Yavuz Bingöl'le devam edelim. Son yarım saatimize girdik. Birazdan hızlıca elimden geldiğince tüm mesajları okumaya çalışacağım.

kez daha söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Malum yaz mevsimi, tatile gidenler var ya da uzun süre yazlığında kalanlar var. Memleketine, köyüne gidenler var. Radyo 7'yi oralarda da kesintisiz dinlemek isterseniz Radyo 7 uygulamasını hem Android hem de iPhone telefonlarınıza, tabletlerinize indirebilirsiniz. İnternet üzerinden bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Zonguldak Çay Cuma'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar. Can dostlarımız Yener abim, Yeter ablam ve sevgili eşim Onur Bey'le oturduk, çay içinde sizi dinliyoruz demiş Sevinç Hanım. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, iyi dinlemeler, keyifli bir gece diliyorum size. Mersin'den Türkan da eşimle balkonda oturuyoruz. Sabah akşam sizin radyonuzu dinlemeden doyamıyoruz, duramıyoruz. O kadar keyif veriyor ki bize. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle en güzel şarkılarımızı bu yaz gecelerini keyifle geçiren dostlarımıza armağan ediyoruz. Yozgat'tan Arzu Doğan Demir, sıradaki şarkıyı eşim Selçuk Doğan Demir'e armağan ediyorum diyor. Yozgat'a da selam olsun. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

Şimdiki durağımız Malatya. Bizi ilk defa dinleyen bir dinleyicimiz var. Adı Semra. Harika bir program yapıyorsunuz. Sizlerden ricam, gurbetçi kızım Yağmur'a ve damadım Hakan'a bir şarkı armağan eder misiniz? Ve İngiltere'de sizi dinleyen Azize bacıma da gelsin demiş. Hoş geldiniz aramıza. Çok memnun olduk Semra Hanım. Bundan sonra da programlarımızı dinlemenizi rica ediyoruz. Abi seviliyorsun, iyi geceler. Tekirdağ Kapaklı'dan Ali Kara. Sıradaki şarkıyı sana da armağan ediyoruz Ali. Günlerdir yazıyorum ama okumuyorsunuz. Ankara'dan Saadet Ben, Gerede'de bizi dinleyen eşi Mesut için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Memnuniyetle okuduk, demek ki nasibiniz bu geceymiş. Şimdi harika bir düetle daha programımıza devam ediyoruz.

Yaz gecelerinin vazgeçilmezi Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Malum balkon sezonu açıldı. Balkon, teras, beranda, bağ bahçe, hatta kapının önü mahallelerde, değil mi? Yaz geceleri için en uygun mekanlar Radyo 7 ile birlikte keyifli geceler. Emre'nin mesajı, sıradaki parçayı Afyonlu kara gözlü Cemile'me armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Konya Meram'dan Dürdane, eşim ve benim için Sezen Aksu'dan bir şarkı çalar mısınız? Balkonda dinliyoruz sizi demişler. Bu gece programımızın başında yayınladık, size de armağan etmiş olalım. Samsun Tekkeköy'den yazıyorum. Uzun yıllardır Radyo 7'yi dinler severim. Ömer Bayram, canım eşim Bahar Gözlüm için gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum, size de kolay gelsin demiş. Tekkeköy'e selamlar.

Konya'dayız. Cemile'nin mesajıyla devam ediyoruz. Hayırlı geceler abi. Biz de balkonda eşimle birlikte kahvemizi yudumlarken sizi dinliyoruz. Ne olursa olsun çocuklarından ve eşinden hiçbir şey esirgemeyen canım eşime armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Ne güzel bir mesaj değil mi? Kaan abi, ben Mehmet Acar, Hatay İskenderun'dan yazıyorum. Evin terasında son günlerimizi yaşıyoruz. Yeni konutumuza geçeceğiz diyor. Hadi bakalım, hayırlı olsun kardeşim. Sıradaki şarkıyı da biricik eşime armağan ediyorum diyor. Allah bir daha yaşatmasın bu acıları tabii ki. Hatay İskenderun'dan Şevval, sıradaki şarkıyı canım anneme ve babama armağan ediyorum. İyi kilerim demiş. Yalova'dan sevgiler, Kahramanmaraş'ta bizi dinlemekte olan kız kardeşim Birgül Çolak için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle. Afyon Karahisar'dan Murat, sıradaki parçayı sizlere, aileme, Fransa'daki ve Almanya'daki kuzenlerime armağan ediyorum. Selam ve sevgilerle, her şey gönlünüzce olsun demiş. Gönlü bol kardeşimize de selamlarımızı gönderiyoruz.

Bu da gelir geçer neler geçmedi ki. İnsanoğlu Allah'ın izniyle her şeyin üstesinden gelmeyi başarıyor, olmadı mı kabulleniyoruz değil mi? Oldu Ünye'den Zeynep sıradaki şarkıyı çok sevdiğim kızlarıma ve eşime armağan ediyorum diyor. Bakalım diğer mesajlara. Merhaba Kaan Bey, Belçika'dan Eskişehir'e giderken radyo geri yol arkadaşımız. İyi ki varsınız. Sıradaki parçayı eşim Yusuf'a armağan ediyorum. Şaziye Hanım göndermiş. Sıla yolu hareketli tabii. Hadi bakalım, kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. İstanbul Kartal'dan Çağlayan, ben aşkların en güzeli en özeli, can parçam, göz nurum Havva Nur'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum kıymetlim demiş. Beyler harikasınız, bu gecede döktürüyorsunuz. Hanımların kalplerini çalıyorsunuz. Merhaba ben Zeynep. Bu şarkıyı sevgilim İsmail Çevik'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Tabii biraz kısaltıyorum mesajları daha fazla okumak için. Edirne'den Cansu, sıradaki tüm şarkıları kendime armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle size de çalarız. Trabzon'dan selamlar abi. Kuzenim ve eşimle birlikte balkon keyfi yaparken sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin demiş Volkan. Volkan, hem sana hem de yanında bulunan tüm arkadaşlarımıza bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

Hayat 24 saat devam ediyor, biz görmesek de bilmesek de. Gece çalışanlarımız var, mesaiden dönenler, mesaiye gidenler. 23.07-24.08 yollarda da çok dinleniyoruz. Hayırlı geceler Kaan abi, gece işçileri olarak seni dinleyerek işe gidiyoruz. Şu an 46S1340 plakalı servisteyiz. Şoförümüz Ahmet Baltacı için ve tüm dinleyenler için bir şarkı çalar mısınız? Sevgiler, saygılar dilerim demiş. Benim emekçi kardeşlerim göndermiş. Çalmaz mıyım ben onlara? En güzellerini çalarım. Tekirdağ'dan yazıyorum. Güzel insan Kaan Bey, o sizin güzelliğiniz. Denize karşı Radyo Gedi'yi dinliyorum. Ben Şükrü ve eşim Melek Taş'la birlikte. Eşimin haberi yok. Ona bir sürpriz yapmak istiyorum. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Melek Taş'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel insan dediniz ya, gerçekten ruhumu okşadınız. O sizin kalbinizin güzelliği. İzmir'den Nilgün Durmaz, Yozgat'ta bizi dinleyen canım oğlum Fatih Durmaz'a. Bakın iki kez okudum, demek ki nasibiniz çokmuş. Fatih belki ilkini duymadı, ikincisini duyacak. Bu güzel şarkıyı ona da armağan etmiş olalım. Hadi dinleyelim.

maalesef süremiz bitti. Siz de şahit olun. Elimden geldiğince mesajları hızlıca okumaya çalıştım. Okunmayan çok fazla mesaj var. Hakkınızı helal edin. Bana kızmayın, olur mu? Yine mesaj göndermeye devam edin. Nasip olursa sizin de mesajınızı okuruz bir gece programımızda. Huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyorum. Güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece devam edecek. Balkon keyfi devam etsin.

Pekala, bugün de her biriniz ayrı ayrı radyo hediye hoş geldiniz. Talha Bora Öge ben. Gölgesizlerle programı bugün de başladı.

güzel Allah'ım sadrımı genişlet. İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim anlaşılsın. Yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlar var. Kim dinliyorsa sözlerim doğru anlaşılsın ve onlara tesir etsin. Şöyle içerilerden bir merhaba bizi dinleyenlere, dinletenlere.

Bazen insan bir şeyleri kafaya takar, birileri canını sıkar. Şimdi bir örnek vereceğim, konuyu hep beraber daha iyi anlayacağız. İnsan arkasından bir veya birkaç köpek kovalasa ve havlasa, yani dönüp de köpeklerle kavga edip köpeklere kızar mı bana niye havlıyorsunuz diye. İt abicim, it havlar yani. Öyle mi? Evet, konumuz köpekler değil bu arada.

Sana bağışladım koca dünyayı. Gördüğün ne varsa sadakam olsun. Madem benden fazla sevdin parayı, sattığın ne varsa nafakam olsun. Açma sakın açma, yaram bende sır. Hiç konuşma, hiç boşuna bakma yüreğim nasır. Çektiğim ızdırap yüzüme yansır. Şu kalp yaram var ya, huzur da vesikam olsun. Zulmetinden beni kurtardı ecel. Böylesi bir azat çok daha güzel. Ağla başucumda, mezarıma gel. Senin gözyaşların benim fiyakam olsun. Fiyakam olsun. Mahşere taşınsın seninle davam. Çektirdiğini çek diye her duam. Budur en son arzum, budur bedduam. Aha sana da bu şiir benden intikam olsun.

0: Feridun ve Betül çifti Konya Çumra'dan selamlar. Afyonkarahisar'dan Recep. Pekala, şöyle biraz daha aşağılara inelim. Malatya'da inşaat işinde çalışıyorum demiş İsmail isimli bir kardeşimiz, eyvallah. Yine Afyon'dan Fatih Bey, Fatih Seferoğlu. Güzel ülkemin her yanındayız. Radyo 7'de gölgeye kulak veren canlar var. Şimdi bir Ferdi Tayfur dinleyelim. Buradaki ses, buradaki yorum, şu şarkıdaki düzenleme. Hani derim ya ben programı yüksek sesle dinle mümkünse, yazık etme diye. Şimdi tam zamanı.
1: Terk edecek canım kaldı şu ömrümün haline bak.

İnsan gününe birilerini ve bir şeyleri ortak eder. Şu an beni duyduğuna göre sen dedin ki ben hayatımın şu saatine, şu dakikalarına Radyo 7'ye, Gölge'ye ortak ediyorum. Şu anları beraber olalım, bir arada olalım. E olur. Gündüz 14.16, gece 24.02, bir günü, bir bölümünü beraber paylaşıyoruz. Gönüller bir, yol bir, sevinçler, hüzünler büyük oranda ortak. İyi ki geldiniz, ne iyi ettiniz.

bir kamyon arkası yazısı var. Bugün programımızın kamyon arkası yazısı bu olsun. Ben gördüm, acı acı tebessüm ettim. Öyle bir söz bu. Evet, şöyle yazmış. Kıskanan da içimizden, haset eden de, kin besleyen de içimizden, nefret eden de. Çok şükür bir tane yabancı düşmanımız yok.

Ya bir kelime var. Biraz garipseyebilirsiniz, abarttığımı düşünebilirsiniz ama ben o kelimeyi duyduğumda gözlerim dolar, biliyor musun? Nasip. Evet ya, ben nasip kelimesi beni çok etkiliyor ya. Evet. Mesela biri seni bir yerlerde, biri kağıt gibi böyle buruşturur, kenara atar. Ama bir gün biri seni o bitkin pecmürde halinle oradan alır, seni nimet bilir, öper başına koyar. Nasip meselesi kardeşim. İnsanı nerede, ne şekilde bulacağı hiç belli olmaz. Hiç.

Hadi yine mesajlarınıza bakalım sevgili canlar. Sakarya'dan Mustafa Çavdar abimiz selamlarını iletmiş. Ve aleykümselam. Bu arada bu sevgi meselesinde ben hep şuna inanmışımdır. Yani bizi herkes sevemez. Böyle bir dünya yok. Bir şey söylersin bu birine uymayıverir. Bir duruş sergilersin ve illaki birilerini rahatsız ediverir. Yani insanların beğenileri de farklı farklıdır. Ses birine samimi gelir, doğal gelir. Diğerine kasıntı gelir yani. Yapacak bir şey yok. Sen kendinden düşün, ben kendimden düşüneyim. Biz şimdi karşılaştığımız herkesi seviyor muyuz? Herkesin konuşmasını, tarzını beğeniyor muyuz? Yok. Bu mesele fıtrata bakar. Ha, samimiyet meselesini de açıkçası onun ölçüsü yok. Yani Rabbim gördüğünüz gibi güzel etsin, sevmeyene sevdirsin. Ne diyelim? Sonumuz hayır olsun.

bir hikmet ehli demiş ki, ben insanların durumlarını incelediğimde şunu gördüm. Asil insanlar güçlendikçe mütevazı oluyor. Ama aşağılık insanlar güçlendikçe kibirli oluyor.

hayatınıza bir anlığına girer ama o an bir ömre yayılır. Ne kadar uzaklaşsan da için, gönlün hep aynı yerde kalır.

Peki adetimi bozmayayım, şarkılardan birini kime armağan ediyorum? Özellikle bizi tavsiye edenlere. Tabii. Bu güzel şarkıyı Radyo 7'yi eşine, dostuna, arkadaşlarına, hatta belki tanımadıklarına tavsiye edenlere. Eyvallah.

Evet, insan başına gelenleri değiştiremez. Allah izin vermedikçe. Ama o başına gelenlerden alacağı dersi seçebilir. Çünkü Rabbim bu hayatı öyle bir yaratmış ki öğrenmeden, öğretmeden aslında ilerlemiyor. Yerinde sayıyorsun. Aslında yerinde saymak diye bir şey de yok. Yerinde sayıyorsun, geri gidiyorsun.

sabah kurulsa pazarın içe gidersin. Pekala, şimdi hiç sevmediğim bir şey, bana göre değil, beceremem de. Ama bunu kendine taktik olarak, huy olarak benimsemiş olanlar görürüm, anlarım ve öylelerinden de nefret ederim. Manipülasyon. Manipülasyon çeşit çeşittir, bir ton örnek verilebilir. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Ne kadar lanet bir şey olduğunu gör. Sana yapılan saygısızlığa sen bir tepki verirsin. Senin bu tepkini problemmiş gibi gösterir. Bak şimdi. Böylece hem yaptıklarının sorumluluğundan kurtulur, ya en azından böyle düşünür, hem de sana, seni suçlu

hissettirir. Evet. Fakat unutmaman lazım, senin tepkin durduk yere değil, gördüğün muameleden doğdu. Oyuna gelme.

0: Oğlum, 13-14 anahtarı ver. Al usta. Oğlum, yat motorun altına nesi var bir bakıver. Olur usta. Oğlum, iyi sık civatayı, sonra sahibi ne der? Sıkıyorum usta. Bileğim yettiğince, yüreğim yettiğince sıkıyorum işte. Oğlum, terlemişsin, akmasın terin motora. Motor pas yapar sonra. Olur mu be usta? Ter pas yapar mı? Gözyaşı pas yapar mı? Oğlum, ne diyorsun bakışına? Bakıyorum usta. Yalnız ellerim çatlamış be usta. Ellerim acı içinde. Yüreğim var ellerimde, yüreğim yanıyor usta, kan ter içinde. Hem usta, sen hiç okula gittin mi? Okul nasıl bir şey be usta? Öğretmen nasıl biri? Usta sahi, orada da motora baktırırlar mı ki? Orada da söverler mi çocuklara be usta? Orada da döverler mi? Oğlum, bak işine, kızdırma beni. Olur usta. Ha usta, senin annen de saçlarını okşar mıydı? Sana ağlar mıydı gecenin alyalazında? Sahi usta, sen hiç ağladın mı bir sabah? Cansız düşende anan, yavaşça gözlerinin önünde. Oğlum, bak işine. Attırma tepemi, gir şu motorun altına. Usta dur, kızma. Bak, giriyorum motorun altına. Dünyanın altına. Giriyorum usta, giriyorum. Desteğe gerek yok usta. Desteğe gerek yok. Ben oraya yüreğimi koyuyorum. İnan taşır be usta. İnan taşır be usta. Taşır be usta.
1: Gölge sizlerle.

şarkıyı dinleyince şunları söyleyeyim, yeri geldi. Öyle bir hayat ki hayatının herhangi bir döneminde el uzatanı da görürsün, çelme takanı da. Bak tam sustum, ne dedi? Kullar affetmez. Aslan gibi yanında olanı da görürsün, çakal gibi düşmeni bekleyeni de. Ama merak etme, koşullar dostu da gösterir.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Kiminiz yolda, kiminiz iş yerinde, kiminiz de evinde. Belki böyle 5-6 dakika imkanı buna yetti. Kimi belki programın başından sonuna dinleme imkanına kavuştu. Uzun yıllardır saatini kurup, saatini bekleyip kaçırmayanlar olduğu gibi bugün tanıştıklarımız da oldu. Evet, dolu dolu geçti velhasıl. Çok teşekkür ediyorum. Bugünün kapanış duası şu olsun: aramızda bir muhabbet var, belli. Hatta konser ve sahne için şehirlerinize geldiğimde gözlerinizde de görüyorum. Rabbim nazardan esirgesin. Bu kardeşiniz de sizin o sevginize, güveninize layık etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani hala yaşıyorsam yine buluşacağız. Gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye. Gölgeniz sizlerle. Ve unutmayalım, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz, gölgenizden Orhan Baba'yla şimdilik eyvallah.